اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şâallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecertu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin, bike nesta'in. Allahümme ya sabikal gavsi, ya sami'as savti ve ya kasiyel izama lahman ba'del mevti, eğithni ve ecirni min hizyud dünya ve azabil ahira. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
2: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iyi. iman üzere eyle ya Rabbi. Ya Hay, ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya

buzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Müteal, ya Müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Değerli Çağrı FM dinleyenleri, Cevşen Ülke Bir Vakti başlıyor.

Ya men ve kullu şeyin haşi'un leh, ya men ve kullu şeyin sairun ileyh, ya men ve kullu şeyin halikun illa vecheh. Sübhaneke ya la ilahe illa ente lemanu leman, ecirna minen nar, ve eselüke mi esmaike.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı efendim.

Mütecessis olmayınız. Israrla müminlerin kusurlarını araştırmak, onları küçük düşürmek için ayıplarını ortaya dökmek, Allah'ın yasakladığı bir davranıştır. Mümin, kardeşinin kusurlarını ortaya döküp onu rezil eden değil, o kusurları düzeltip onu aziz edendir.

0: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kalk. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın selamının kuşattığı güzelliklere, uzaklaştırdığı çirkinliklere başka hiçbir sözün gücü yetmez. Bana böyle bir söz daha söyleyebilir misiniz?

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
0: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı efendim.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir? Tarihte Zenci Henry adıyla meşhur olan siyahi köledir. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onun geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry Magellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Dünyanın ne kadarı sudur? Dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı olabilir ama su gezegenin kütlesinin 5000'de birinden daha azına tekabül ediyor. Yaklaşık olarak %0.1. Tüm insanlar aynı anda zıplasa ne olur? Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile, dünyanın yerini bir hidrojen atomunun büyüklüğünün %1'i kadar değiştirebiliyoruz. O da çok kısa bir süreliğine. Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.

0: Allah Resulü'nden mesajlar. Allah yanında en üstün olanınız, en fazla sakınanınızdır. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah Resulü'nden mesajlar.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: Müminin kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha fedadır.
1: Allah'ım kalp kırmaktan bizleri korusun.
2: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
3: Çağrı FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi ile siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz

0: Hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Akyüzler Sürücü Kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 70 21. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
1: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
0: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 07 04 0532 065 48 62. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
0: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayacağız. Daha sonrasında ikinci bölümde ise gazetelerin ilk sayfalarına, gazetelerin manşetlerine bakacağız. Haberlerimizle başlayalım. Günlerdir tatil dönüşü yollarda dikkatli olunması uyarıları yapılıyordu. Ancak yine de trafik terörü önlenemedi. Ve maalesef Türkiye güne acı bir haberle uyandı. Denizli Sarayköy'de 37 yolcu ve 3 görevliyi taşıyan otobüs bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti.
1: Bayram dönüşleri başladı. Ardından acı haberler de geldi. Denizli'de facia yaşandı. İzmir-Antalya seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazanın ardından 37 yolcu ve 3 görevliyi taşıyan Pamukkale Turizm firmasına ait otobüste yangın çıktı. Olay yerine sağlık, AFAD, UNKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 9 aylık Eyüp Miraç Şen'in de aralarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı noktada sabah saatlerinde çekilen fotoğraflarda otobüsün tamamının yandığı görüldü. Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç'ın babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartılarak Denizli Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
0: Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen hacılar İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. Ülkeye dönen hacılar yakınları tarafından karşılandı.
1: Mukaddes topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların özel ve tarifeli uçaklarla ülkeye dönüşleri başladı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde hacılar karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Hacılardan Çağrı Işık, hac vazifesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
2: Elhamdülillah çok mutluyuz. Bu vazifemizi yapmış olduk yani. Aynen. Yani şöyle oradan insan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Buradakileri de özlüyorsunuz işte, annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı. Tam arada kaldık yani.
1: Hacılardan Murat Yılmaz, kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu, Allah'ın herkese hacca gitmeyi nasip etmesi için dua ettiğini söyledi.
3: Hamdolsun çok şükür biz de ibadetimizi yaptık, geldik. Tabii oradan ayrılmak biraz zor oluyor. Burada beklenenler de var. Ailemiz var, çocuklarımız, çocuklarımız, onu bekliyoruz. Biz bekliyorlar. Çok şükür, buna şükür. Allah inşallah yapmayanlardan nasip et.
1: Havalimanında torunları ve çocukları tarafından beklenen hacılardan Yunus Kazdağ ise hacca gidip gelmenin ardından yaşadığı heyecan ve sevincin kelimelerle anlatılamayacağını ifade etti.
4: Vallahi söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece orada görünür, yaşamak gerekiyor. Yani anlatmakla şey yok. Yani o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor. Yani görüldüğü gibi değil. Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah. İnşallah Rabbim kabul buyurur inşallah. Bunlar torunlarım, oğlum, gelinim, kızım. Eşimle beraber zaten bir yolculuğa çıkmıştık. Efendime söyleyeyim, bugün de döndük. Amin inşallah, amin inşallah. Sizleri tez vakitte Rabbim nasip etsin inşallah.
5: Çok güzel şeyler yaşadım orada. Çok mutlu oldum. Türkiye'ye döndüğüm için çok buruk döndüm. Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada. Şimdi çoluğa çocuğa kavuştuk burada. Evet, kızlarım, gelinim işte hepsi özlediler bizi. Çok güzel geçti. Allah'ım isteyen herkesi nasip etsin inşallah.
0: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Dönüş çilesi başladı. Kurban Bayramı tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla İstanbul'un girişlerinde trafik çilesi yaşanıyor. TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisi başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. İstanbul istikametinde zaman zaman araçların düşük hızla ilerlediği ve bazı noktalarda trafik durma noktasına geldiği belirtildi. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun artması nedeniyle sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Kuzey Ege'de tatil beldelerinden yola çıkanlar da Tekirdağ İstanbul Karayolu'nun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmara Ereğlisi'nde yoğunluk yaşadı.

31 Mayıs 2010'da Siyonistlerin saldırısına maruz kalan Mavi Marmara'da şehit olanlar unutulmuyor. Evet, aradan 16 yıl geçti. 10 Gazze gönüllüsünün şehit olduğu katliamda onlarca kişi de yaralanmıştı. Daha sonra Mavi Marmara gemisi ve içindeki insan hakları aktivistleri Siyonist işgal rejimi tarafından alıkonulmuştu. Şimdiki haberimizde Siyonist barbarlığın karanlık yüzünü bir kez daha ifşa ediyoruz.

0: Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. Abluka altındaki Gazze'ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisinin Siyonist terör rejimi tarafından saldırıya uğraması ve 10 Müslümanın şehit olması aradan yıllar geçse de unutulmuyor. İnsanlık tarihinin her döneminde azgınlık göstermiş, Allah'a isyan etmiş, yaptıkları zulümler ve katliamlarla anılır olmuş İsrailoğullarının son nesli Siyonist çete, tıpkı ataları gibi Müslümanların kanını akıtmaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Genelde tüm insanlığı, özelde ise İslam'ı ve Müslümanları kendine hedef alan Siyonistler, mazlumlar tarafından telin ediliyor. 14 Mayıs 1948'de İslam ümmetinin bağrına hançer gibi saplanan terör rejimi, o günden bugüne oluk oluk kan akıttığı gibi fitneleriyle de Müslümanlar arasında büyük uçurumların, tefrikaların oluşmasına zemin hazırlıyor. Bir taraftan dünya ekonomik sistemini elinde tutarak insanlığı sömüren Siyonistler, diğer taraftan da mazlum ve mustazaflara uyguladığı zulümlerle toprağı kana boğuyor. Ancak dün tıpkı Hayber'de olduğu izzetli Müslümanlar, İsrailoğullarının zulümlerine karşı direniyor. Hiçbir zalim zulmüyle payidar olmadığı gibi, terör rejimi de zulümleriyle payidar olamayacaktır inancı, müminlerin umutlarını canlı tutuyor. İnsanlık tarih boyunca İsrailoğullarının büyük ihanetlerine, sapkınlıklarına, zulümlerine şahitlik etti, ediyor. Yakın zamanı kapsayan son 72 yılda yaşanan Deir Yasin, Sabra Şatilla, El Halil ve Cenin katliamları unutulamadığı gibi yaşanan acılar da hala tazeliğini koruyor. Bu anlamda terör rejiminin pervasızca işlediği başka bir katliam da elbette ki 2010 yılının 31 Mayıs'ında yaşanan Mavi Marmara katliamı olarak göze çarpıyor. Gazze'de abluk altındaki mazlumlara gıda ve ilaç yardımı taşıyan Mavi Marmara'nın 2010 yılında uluslararası sularda Siyonist çete tarafından vahşice saldırıya uğraması unutulmuyor. Onlarca kişinin yaralandığı saldırıda 10 Müslüman şehit olması Müslümanları bilemeye devam ediyor. Evet, ne önceki yaşanan katliamlar unutuldu ne de Mavi Marmara unutuluyor. Kamuoyu Mavi Marmara davasının hükümetin Siyonist rejimle vardığı mutabakat nedeniyle düşürülmesini de unutmuyor. Dün işgal rejimine karşı alınan tavırdan taviz verilmesi İslam ümmetine hiçbir katkı sağlamayacağına inanılıyor. Mübarek Kudüs ve mukaddes Mescid-i Aksa işgalci Siyonistlerin zulmü ve esareti altında inlerken Siyonistlerle normalleşmenin daha büyük felaketlere zemin hazırlayacağı düşünülüyor. Müslüman kamuoyu ambargolar kalkana, Kudüs özgür olana kadar tavizsiz bir mücadele verilmesi gerektiğine inanıyor.
1: Gazze'de soykırım sürüyor. İşgal rejiminin Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli katledildi. En az 130 kişi de yaralandı.
0: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal rejiminin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında katledilenlerin sayılarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son olarak Gazze'deki hastanelere bir şehit ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgalcilerin saldırılarında 930 kişinin katledildiği belirtildi. 2819 kişinin ise yaralandığı ve enkaz altında da 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İşgal rejiminin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 72.939'a, yaralı sayısının da 172.927'ye yükseldiği bildirildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli şehit oldu. En az 130 kişi de yaralandı. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan işgal ordusunun bayramın son günü Gazze şeridine düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli Said Faiz Şimali pazar günü şehit oldu. İşgal ordusu Kurban Bayramı'nın son günü Gazze kentinin orta kesimindeki Suk Firas bölgesini insansız hava aracıyla bombalamış, Faiz Şimali ağır yaralanmıştı.
1: Gazze'de görevi yapan Oxford Üniversitesi'nden dünyaca ünlü kanser cerrahı Dr. Nick Maynard, İşgal ordusunun sivil katliamlarına dair kan donduran açıklamalarda bulundu. Doktor Maynard, gıda dağıtım noktalarında vurulan çocukların sadece belirli bölgelerinden hedef alındığını belirterek, bir gün 4 çocuk hastaneye getirildi, tümü sadece testislerinden vurulmuştu. Bu bir tesadüf değil, hedef pratiğiydi, dedi.
0: Gazze'de görev yapan Oxford Üniversitesi'nden kanser cerrahı doktor Nick Maynard, Tucker Carlson'ın yayınında savaşın siviller ve sağlık sistemi üzerindeki yıkımına ilişkin çarpıcı şahitliğini anlattı. Doktor Maynard, gıda dağıtım noktalarından hastaneye getirilen yaralıları ameliyat ettiğini ve meslektaşlarıyla birlikte belirli günlerde benzer bölgelerden vurulmuş hastalar geldiğini fark ettiklerini söyledi. Maynard, bir gün yaralıların ağırlıklı olarak baş ve boyun bölgesinden, başka bir gün göğüs bölgesinden, başka bir günse karın bölgesinden vurulduğunu dile getirdi. Cumartesi günü ise 4 çocuğun hastaneye getirildiğini belirten Maynard, bu çocukların yalnızca testislerinden vurulduğunu söyledi. Maynard, çocukların kendi hastaları olmadığını, üroloji uzmanı meslektaşlarının bu vakalarla ilgilendiğini belirtti. Ancak o sırada Nasır Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde bulunduğunu ve ard arda getirilen çocukları hatırladığını söyleyen Maynard, yalnızca testislerinden vurulduklarını doğrulayabilirim dedi. Maynard, tanık oldukları yaralanma tablosunun hedef pratiği izlenimi verdiğini söyledi. Oxfordlu doktor, gıda dağıtım noktalarından gelen yaralıların bu şekilde benzer bölgelerden vurulmasının rastlantıyla açıklanamayacağını belirterek, bu çocukların hepsi Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın gıda dağıtım noktalarında vurulmuştu dedi. Söz konusu vakıf, ABD ve işgal rejimi tarafından oluşturulan yardım tuzakları kapsamında kurulmuştu. Tucker Carlson ise Gazze'de yaşananları Ruanda soykırımıyla karşılaştırdı. Carlson, 1994'te Ruanda'da yaşanan katliamların dünya tarafından bilindiğini ancak durdurulmadığını hatırlatarak benzer bir sessizlik ve kayıtsızlığın Gazze içinde geçerli olduğunu söyledi.
1: Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ile ilgili arabulucu ülkelerle temas halinde olduklarını bildirdi.
0: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının süreçleriyle ilgili makul ve kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşmak için arabulucularla iletişime devam ettiklerini açıkladı. Siyonist rejimin Gazze şeridinin %70'ini işgal etme ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına ilişkin açıklamalarıyla ateşkes anlaşmasını baltaladığına dikkati çeken Kasım, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ihlallerin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığını ifade etti. Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planının geriye kalanını uygulamak için arabulucu ülkelerin işgal rejiminin ihlallerini durduracak kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısında da bulundu. Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin Hamas'ın makul yaklaşımlar sergilediğini açıkça ortaya koyduğunu, ancak işgal rejiminin tüm bu çabaları baltaladığını ifade eden Kasım, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'u tüm konuları tek bir meseleye bağlayarak görüşmeleri sekteye uğratmakla suçladı. Netanyahu, işgal ordusunun Gazze şeridinin %60'ını işgal altında tuttuğunu belirterek bu oranı %70'e çıkarma talimatı verdiğini açıklamıştı. Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal rejiminin düzenlediği saldırılarda yaklaşık 929 Filistinli şehit oldu. 2811 kişi yaralandı.
1: İşgal rejimi Lübnan'da katliam yapmaya devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi katledildi. Yapılan başka bir saldırıda da biri sağlık görevlisi 2 kişi katledildi. 4 kişi de yaralandı.
0: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'da yine katliam yaptı. Lübnan resmi haber ajansının haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Addun beldesinde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada enkaz altından çıkarılan cenazelerin aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli'ye ait olduğu bildirildi. İşgal ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişinin katledildiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan işgal ordusunun güneydeki Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla bombaladığı belirtildi. Nebatiye kentine bağlı Cipşit beldesini hedef alan hava saldırısında Lübnanlı bir gencin katledildiği aktarılan haberde, işgalcilerin Ensar beldesine düzenlediği saldırıda da bir sağlık görevlisinin katledildiği ve 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İşgal rejimine ait savaş uçaklarının Nebatiye'deki Necde Hastanesi'nin çevresini bombaladığına işaret edilen haberde, hava saldırıları sonucu Necde Hastanesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu kaydedildi. Nebatiye kentindeki Kefcevz bölgesinin de ağır bombardımana tutulduğu ve birçok iş yerinin yerle bir olduğu aktarıldı. İşgal rejiminin saldırılarına karşılık Hizbullah'ın misillemeleri de devam ediyor. Hizbullah, işgal rejiminin kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde işgalcilere ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İşgal ordusuna göre Lübnan'ın güneyindeki Zevter el-Şarkiya'da bombalı bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir işgal askeri öldü, 4 asker ise yaralandı. İşgal ordusu radyosu ölen ve yaralanan işgal askerlerinin Givatik Şif Birliği'nden olduğunu aktardı.
1: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının en az 3.412'ye, yaralı sayısının ise 10.269'a yükseldiği bildirilmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırıya devam ediyor. Berlin, Paris'te düzenlenen gösterilerde işgal rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Eylemciler silah sevkiyatlarının durdurulmasını, Filistin halkına destek verilmesini ve uluslararası toplumun daha güçlü adımlar atmasını talep etti.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişinin katıldığı kitlesel bir yürüyüş düzenlenerek işgal rejiminin Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Gösteri Avrupa genelinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen eylemlerin yeni halkası oldu. Aynı kapsamda Almanya'nın Osnabrück kentinde de ayrı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Göstericiler, Alman bir silah fabrikasının işgal rejiminin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Rafael'e satılmasına karşı çıkarak anlaşmanın iptal edilmesini talep etti. Eylemciler, Alman hükümetine Siyonist rejime yönelik silah ihracatının ve mali desteğin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca başta Volkswagen olmak üzere bazı büyük Alman şirketlerini işgal rejimiyle sürdürdükleri ekonomik ve finansal ilişkiler nedeniyle Gazze'deki savaşa dolaylı destek vermekle suçladı. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te de Filistin'e destek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Aktivistlerin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde 2 yıl önce Fransız makamları tarafından gözaltına alınan Filistinli siyasi mülteci ve eski esirin serbest bırakılması talep edildi. Gösteriler son aylarda Avrupa genelinde büyüyen Filistin dayanışma hareketinin devamı niteliğinde gerçekleşti.
1: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin donanmadan izin alması gerektiğini, trafiğe müdahale eden askeri gemilerin ise vurulacağını açıkladı ABD Savunma Bakanı Hegseth. Başkan iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise Donald Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti.
0: ABD ve İran heyetleri ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde pazarlıkları sürdürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth görüşmelere ilişkin İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basınından The New York Times ise Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin hangi maddeler olduğuysa belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran lideri Müçteba Hamane'in danışmanı ve eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai ise önceki gün Trump'ın deniz ablukasını sürdürme gibi aşırı talepleri nedeniyle bir kez daha diplomasiye ihanet ettiğini söylemişti. Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve devrim muhafızları deniz kuvvetlerinden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, bu düzenlemelerin ihlali onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır ifadesi kullanıldı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarı da yapıldı.
1: ABD Başkanı Trump güven vermemeye devam ediyor. İran'la anlaşma taslağı üzerindeki maddelerle sık sık oynayan Trump, önceki gün ulusal güvenlik toplantısında yine karar veremedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine ABD tarafından çıkarılacağını duyurdu ve çıkarılan uranyumun imha edileceğini belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın temizleyeceğini belirtti. ABD Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkinde yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misilleme ile yanıt vermeye devam ediyor. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran ise misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerine füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibafsa, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Galibaf ayrıca düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurguladı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülke savunması için eli tetikte hazır beklediğini dile getiren Ekberzade, "Bugün kendi askerlerinin canını korumak için kiralık unsurlar kullanıyorlar. Ancak İran'ın füzelerinin Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerindeki üsleri menzile alıp güvensiz hale getirdi ve bunu da gördüler," dedi. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansında yer alan haberde İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinde devam ettiği ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninde son şekline kavuşmadığı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olacağı aktarıldı. Bayram sonrası mecliste bu hafta gündem yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu'nda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak.
0: Haftalık çalışmalarına 2 Haziran Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre hidroelektrik enerji üretim tesisinin Devlet Su İşleri tarafından belirlenen işletme talimat ve programına uymaması veya eksiklikleri gidermemesi halinde cezalar gelecek. Toplam ceza tutarı 250 bin liradan az, 5 milyon liradan çok olmayacak. Tesisin hidrolik kurulu gücüne bağlı olarak megawatt başına 50 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret unvanları, ürünlerinin marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleriyle bunları çağrıştıran diğer isim veya işaretleri kullanarak destek olamayacak. Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Şeker pancarı fiyatları her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerle üreticiler veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen belgeleri bulundurmayan canlı hayvan ve hayvansal ürün sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 7.863 lira, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 1.204 lira idari para cezası uygulanacak.
2: Sunumuz şu anda pazarımızın
1: Kabine 9 günlük bayram tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ilk gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Haziran'ın ilk haftasında açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde ekonomik görünüm ve son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılacak. Ayrıca orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi programının sonuçları değerlendirilecek. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci, kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Sürecin seyrine göre atılacak adımlar ve yasal düzenlemelerin takvimi de netleştirilecek. ABD-İran savaşının kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Evet, başıboş hayvanların %82'si toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başıboş köpek sorunuyla ilgili bu şekilde açıklamalarda bulundu. Sokaklardaki sahipsiz hayvanların büyük kısmının toplandığını belirten Bakan Çiftçi, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, El Cezire'ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde %82 seviyesinde başıboş hayvanların toplandığını kaydeden Bakan Çiftçi, sorunun uluslararası normlara uygun kalıcı bir çözüme kavuşacağını belirtti. Sahipsiz sokak hayvanlarından kaynaklanan saldırılar, trafik kazaları, yaralanmalar, can ve mal kayıpları yanında ciddi halk sağlığı riskleri de bulunmaktadır. Başta kuduz olmak üzere insanlara bulaşabilen çok sayıda zoonoz hastalıkla mücadele için büyük bir emek ve kaynak kullanılmaktadır. Bu nedenle insanımızı koruyan kalıcı bir sistem kurmak zorundayız. Birçok ile çalışmalarda sona gelindiğini, sahipsiz köpeklerin tamamının toplandığını belirten Bakan Çiftçi, ihbarlar üzerinden takip sürecinin devam ettiğini söyledi. 30 büyük şehirde valilik koordinasyonunda büyükşehir ve ilçe belediyelerin çalışmalarıyla bakım evi ve doğal yaşam alanı dışında kalan köpeklerin %73'ünün toplandığını ifade eden çiftçi şöyle konuştu. Türkiye genelinde toplama işleminde %82 seviyesine ulaşılmış, 61 ilimizde çalışmalar tamamlanmış, kalan illerimizde süreç aralıksız sürmektedir. Bu konuda hedefimiz nettir. Çocuklarımız sokakta korkmadan yürüsün. Ailelerimiz evlatlarını okula endişe duymadan göndersin. Hem insanımızın can güvenliğini sağlayacak hem de hayvan sağlığı ve refahını uluslararası normlara uygun bir sistem içinde koruyacak kalıcı çözümü hayata geçireceğiz.
1: Depozitolu ambalaj sistemi başlıyor. Türkiye'de 1 Temmuz 2026'da başlayacak sistemle vatandaşlar içecek ambalajlarını iade ederek dijital hesaplarına ya da nakit olarak geri ödeme alabilecek. Sistem kapsamında bakkallar, marketler, kafeler, restoranlar, oteller, büfeler gibi işletmeler iade noktası olarak kullanılacak.
0: Türkiye 1 Temmuz 2026 itibarıyla depozitolu ambalaj iade sistemini ülke genelinde uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor. Vatandaşlar topladıkları atık ambalajları iade makinelerine teslim ederek karşılığında bedelini nakit olarak alabilecek. Yeni düzenleme kapsamında cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajları için depozito sistemi zorunlu hale getirilecek. Uzmanlara göre uygulama hem çevre korumasına hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi ile atıkların üretimden geri dönüşüme kadar tüm süreci dijital olarak takip edilecek. Böylece hem kaynak israfının önlenmesi hem de doğaya bırakılan atık miktarının azaltılması hedefleniyor.
1: Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde yağışlı bir hava dalgası etkili olurken özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre yeni haftanın ilk günü olan 1 Haziran Pazartesi Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji özellikle Orta ve Batı Karadeniz şeridinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Ankara'da sıcaklığın 25, İstanbul'da 27 derece civarında seyretmesi beklenirken İzmir 32 derece ile haftaya güneşli bir başlangıç yapacak. Salı günü yağışlı hava etkisini artırarak İç Anadolu'nun tamamı ve Karadeniz bölgesinde yayılmaya devam edecek. Kuvvetli yağış uyarısı Salı günü Doğu Karadeniz kıyılarına kayarken Ankara'da sıcaklık 24 dereceye düşecek. Çarşamba günü ise yağışlar Ege'nin iç kesimleriyle Akdeniz'in iç bölgelerinde de etkisini gösterecek. Hafta ortasından itibaren batı kıyılarında az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken iç kesimlerdeki kararsız yağışlar sürecek. Perşembe ve cuma günleri İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 28 ile 29 derece bandında sabitlenirken Antalya'da termometreler 28, İzmir'de ise 33 dereceyi gösterecek.
1: Adıyaman'da ölüm virajı can almaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Gölbaşı Karayolu Bölgenek Köyü rampasında Emrahcan Karadana idaresindeki motosiklet virajı alamayarak bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet taklalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Meydana gelen feci kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Karadana'nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın yaşandığı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini, herhangi bir çözümün bulunmadığını söyleyen Bölgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, durumla ilgili çalışma yapılmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kahramanmaraş'ta olduğu öğrenilen Emrahcan Karadana için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Nevşehir'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Olay 15 Temmuz Mahallesi 152. sokakta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen genç ailesiyle gittiği sırada araçtan inerek kaçmaya başladı. Engelli gencin babasından kaçtığı ansa güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Babası tarafından yakalanmaya çalışılan genç uzun süre kaçtı. Kaçtığı sırada Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve afet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu engelli genç bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından engelli genç ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

0: Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Molla Yakup Mücahit, Moskova Güvenlik Forumu'nda ülkesinin tam egemenliğine vurgu yaparak iç işlerine müdahale edilmemesi uyarısı yaptı.
1: Küresel düzen ve güvenlik paradigmalarının ele alındığı 2026 Küresel Güvenlik Forumu, Rusya'nın başkenti Moskova'da 26 Mayıs'ta başlayıp 29 Mayıs Cuma günü

0: mi inşa ediyoruz? Bu uluslararası kürsüden tarihin ispat ettiği mutlak bir hakikati bir kez daha haykırıyoruz. Yanlış hesaplar ve kibirle aziz halkımıza zarar vermeye, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya yeltenen şer odakları, hain ve habis emellerine ulaşamamış, İslam'ın ve mücahitlerin iradesi karşısında hüsrana uğramışlardır. Forumda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu da Batı hegemonyasının sonunun geldiğini söyledi. Tek kutuplu dünya düzeni geri dönülemez şekilde çökmektedir. Küresel güney ve doğu ülkeleri, dünyadaki gerilimlerin asıl kaynağının batılı sömürgeci güçlerin nüfuz alanlarını genişletme ve diğer milletlerin zenginliklerini gasp etme hırsı olduğunu çoktan görmüştür. Zirve marşında Rusya Savunma Bakan Yardımcısıyla Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit arasında baş başa bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede bölgesel güvenlik mimarisi ve iki ülke arasındaki askeri işbirliği imkanları ele alındı.
1: Avrupa'da İslamofobiyle Mücadele Kolektifi tarafından yayınlanan 2025 Avrupa İslamofobi raporu, Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefretin Avrupa genelinde giderek kurumsallaştığını ortaya koydu. Rapor, özellikle başörtülü kadınların hedef alındığı, çevrim için nefret söyleminin hızla arttığını ve birçok ülkede Müslümanların güvenlik eksenli politikalarla sürekli denetim altında tutulduğunu vurguladı.
0: Avrupa'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret söylemi ve kurumsal baskıların giderek daha fazla normalleştiği uyarısında bulunan yeni bir rapor yayımlandı. Brüksel merkezli Avrupa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi tarafından hazırlanan 2025 Avrupa İslamofobi Yıllık Raporu, İslam karşıtı ırkçılığın birçok Avrupa ülkesinde kamusal hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ortaya koydu. Rapor, mağdur bildirimleri, akademik araştırmalar, medya taramaları ve İngiltere, Fransa, İsveç, Avusturya ve Danimarka dahil 11 ülkedeki kuruluşların katkılarıyla hazırlandı. Araştırmacılara göre İslam düşmanlığı ülkeden ülkeye farklı biçimlerde ortaya çıksa da artık Avrupa genelinde ortak eğilimler gösteren yapısal bir sorun haline gelmiş durumda. Kuruluş, 2025 yılı boyunca toplam 876 İslam düşmanlığı sergilenen vakayı kaydetti. Vakaların büyük kısmını ayrımcılık oluştururken, bunu nefret söylemi ve kışkırtma, karalama kampanyaları, fiziksel saldırılar ve hakaretler izledi. Rapora göre mağdurların %80'ini kadınlar oluşturdu. Özellikle başörtüsü kullanan Müslüman kadınlar, ayrımcılık vakalarının önemli bir bölümünün hedefi oldu. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulguysa, İslam düşmanlığı gösteren uygulamaların bireylerden çok kurumlar ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi oldu. Bu durum, Müslüman karşıtı ayrımcılığın giderek kurumsal boyut kazandığı şeklinde yorumlandı. Raporda, kayıtlara geçen vakaların gerçekte yaşananların yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığı vurgulandı. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın verilerine atıfta bulunularak, İslam düşmanlığı vakalarının sadece %6'sının resmi mercilere bildirildiği belirtildi. Araştırmacılar bu durumun nedenleri arasında kurumlara duyulan güvensizlik, Müslümanlara yönelik düşmanlığın normalleşmesi ve hukuki korumaların yetersiz görüldüğü algısını gösterdi.
1: Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
3: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi. Aleyküm selam Naif abi. Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı efendim.

0: Her güne bir dua.
1: Dilim dönmüyor, sesim çıkmıyor. Dudaklarım suskun, konuşma yok, bir hece bile. Damaklarıma hiç değmedi dilim. Her dudak arasını gül bahçesine çeviren o ince çizgi. Tebessüm yok, tebessüm eden de yok. Öpecek yok beni ve öpemem de. Daha dudağım dudağıma değmedi. Ağzı var dili yok, bile değilim. Dilim yok, ağzım da, damaklarım da, dudaklarım da. Lezzetleri bilmiyorum. Dilimi tuza bandırmadım daha. Damağımda şeker tadı hiç gezinmedi. Dudaklarıma pınar suyu değmedi. Ve sen bana damak verdin, dudak verdin, dil verdin. Söz verdin, dilim dönmüyordu. Sen bana söz verdin. Bir ceninin hatıra defterinden.

Ey güzide yar, bize senin aşk-ı rahmetini terennüm edecek o ince, o nezih, sevimli sözleri hatırlat ve öğret ki biz huzur-u keriminde o sözlerimizle senin merhametini kazanalım, seni kendimize acındıralım. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Resulullah.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Uçakların arkasındaki beyaz izler neden oluşur? Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklıkla dışarı püskürtmesidir. Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk havayla temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür. Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkunç bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi alüminyumla kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır. Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine ileterek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış olur. Uçak yolculukları sırasında yemek yeme fırsatı bulduysanız, her gün yediğiniz yiyeceklerin uçakta yediğiniz zaman tadının farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni oldukça ilginç. Oxford Üniversitesi'nde çalışan Profesör Charles Spence'a göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta yediğimiz yemeğin tadının farklı olmasına neden oluyor.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
3: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi. Aleyküm selam Naif abi. Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki, en uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Park'ı

0: karşısı Akyüzler sürücü kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543-453-7225.
6: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Bu çağrıya kulak verin.

0: ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı Efendim.
1: Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname. Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname.
5: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Çağrı FM stüdyolarından Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programıyla birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Rahmetinde buluşanlar can evin oldu. Seni görenler divan. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz programımıza. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552-334-9370, 0552-334-9370, mesajlarınızı bekliyoruz. Ve hemen ilk istek eserimize başlayalım. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. İstanbul'dan İbrahim ben. Selami Güneş'ten şehadet güvercinliğe seni inarsanız çok sevinirim. Çağrı FM dinleyicilerine, Mavi Marmara şehitlerine, turnaya ve şehadet arzusu içinde şehadet arzusunu içinde taşıyanlara armağanı olsun demişler. Ve dinleyicimiz Ahzab suresi 23. ayet mealini paylaşmışlar bizlerle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, müminlerden Allah'a verdikleri söze sadakat gösterenler vardır. Onlardan kimi adağını yerine getirdi, şehit oldu, onlardan kimi de beklemektedir. Onlar kesinlikle sözlerini değiştirmezler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için. Grup Özlem'in Şehadet Güvercini eseriyle başlıyor birlikteliğimiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Muhabbetname devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Diyarbakır Silvan'dan Hamza Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Grup Mavera'dan Diyarbakır türküsünü istiyorum. Eser Radyo başında dinleyenlere, sizlerle Çare Farm çalışanlarına ve Adıyaman Gelger'de bulunan Muhammed abiye ve oğlum Ali Haydar'a Feca Kur'an takipçilerine armağan olsun. Güzel bir not paylaşmışlar ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kim utanmadı? Seni istiyorum. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin inşallah. Amin.
1: Kadim bir aşk bulamadık, tutulamadık. Seni görenler divan.
0: 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Grup Mavera'yı dinliyoruz. Ahtiyar Bekir.

0: 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ben Şehadet Sedat Uçan'dan Şehadet eserini istiyorum. Sizleri severek dinliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Selam ve dua ile demişler. Rabbim cümlemizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Anlaşamadık. Bizlerden de bu güzel eser Şehadet Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan olsun.
1: Anlaşamadık, ağladık. Aslında sen yoksun diye olur olan.
0: Mardin Mazıdan'dan Meryem Sena Tuna ulaşmış. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah.
1: Kadim bir el bulamadı.
0: Mustafa'dan Em Yusuf'un eserini istemişler. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve tüm İslam alemine sizlere armağan olsun. Selam ve dua ile kalın. Allah razı olsun sizlerde inşallah.

Bismillah, Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Şehadet bir Burak eserini istemişler. Eseri ve sırdaki tüm istek eserleri sizlerle ablama ve ailenize teşekkür ediyorum. Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, sizlerle Çarefam ailesine, ayrıca gurbete ve muhacerata bulunanlara, şehit ailelerine, tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Dedemin ellerinden hürmetle öpüyor, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etmesinler, bizler iyiyiz elhamdülillah. Onlar da selamettedir inşallah. Sizlerin ve tüm dinleyicilerin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Sizlerin de ve tüm değerli dinleyicilerimizin de geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Sadık kalmadık, aşk oduyla yanma. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Suriye'nin toprağından, Bosna'nın bayrağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeş'in ilk ezanından, Tarık bin Zeyd'in kılıcından, Filistin'i Cafer'in haykırışlarından, Gazze'nin gözyaşlarından öpüyoruz. İyi bayramlar utancımız, açlığımız, Afrika iyi bayramlar. Meleklerin şehri Gazze, iyi bayramlar. Ömer Muhtar'ın soylu çocukları, iyi bayramlar. Acının, ölümün başkenti Hama, iyi bayramlar. Kırgınlıklar, üzüntüler, iyi bayramlar ey hüzün.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Bismillah Nuri Hanım bizlere ulaşmışlardı. Murat Yaman'dan Şehadet Burak eserini istemişlerdi. Bu eser var. Sırada birazdan dinleyeceğiz ama ondan önce gelen mesajlarımız var. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben Gaziantep'ten Emine Zülheca Yeğin. Sizden Grup Gençten Gül Dalı isimli eseri istiyorum. Bu eseri canım ablama ve canım anneme, tüm Kervan FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ömer Karaoğlu'dan Mekke eserini istemişler. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, tüm hacılara, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe Rumuzlu dinleyicimiz "Esselamu Aleyküm" demişler. "Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah." Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sizlerin de inşallah. Grup Mavera'dan "Bebeğim" eserini istemişler. Grup Mavera'dan bugün Diyarbakır Türküsü eserini dinlettik. Kıymetli eşim, can ve dava yoldaşı Mehmet İslam, Allah Azze ve Celle'ye adadığım evlatlarım olan Ayşe, Musab, Hifa ve Gazze, Filistin'deki Müslüman kardeşlerim için Rabbim onlara esaret altından bizlerin eliyle, bizlerin vesilesiyle kurtarsın inşallah. Amin. Şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla bu zulüm bitecek. Tüm esaret altında olan kardeşlerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Kayseri'den Havva Yaşar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Şahadet Bir Burak eserini istiyorum. Diyarbakır'daki abim Recep Karayit için istiyorum. Abicim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demişler. Yanımda gideydin gülüm, atıp da gideydin. Bir diğer dinleyicimiz selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Murat Velet'ten Küleyle eserini istiyorum. Bu eser benden arkadaşım Fatma Can Şimşek'e ve mazlum Müslümanlara armağan olsun. İbrahim suresi 42. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları cezalandırmayı dehşetten gözlerin fırlayacağı bir günü ertelemektedir. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Murat Yaman'ı dinliyoruz. Şehadet Bir Burak eseriyle 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Şanlıurfa Radyo Urfa'yla 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetin Ahmet'e. Yalnızca Allah'ın vardır, dilde elhamdülillahım subhanallah. Ömer Karaoğlu var sırada, Mekke eserini dinleyeceğiz. Güzel. Adana'dan İzzet Bey bizlerden bu eseri istemişlerdi. Yoktur onda ezeli. Batman'dan Rukiye Yazar ulaşmışlar, Muzaffer Güler'den herhangi bir eser istemişler. Eseri anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere, valilerine Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine, sevdiklerine kavuştursun Rabbim diye duada bulunmuşlar. Amin diyoruz. Ayrıca şehit ailelerine, Filistin ve zulüm altında olan tüm kardeşlerimize Rabbim zafer nasip eylesin. Amin. Çağrı FM ve ortak yayında bulunan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Kezban arkadaşına Fatma ablaya, Emine Öner'e ve tüm ümmeti Muhammed'in geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum dediler. Allah razı olsun.

saf gönül ver. Cumhuriyet Köyü'nden Fatma Hanım ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. İyiyiz inşallah. Sizler de iyisinizdir. Adem Sevgi'den Medine'de bir pazar eseni istiyorum. Bu eser özellikle Çarefam ailesine, Ten Köyü'nde bulunan aileme, çok değerli Yusufi abilere, sizlere ve ailenize armağan ediyorum ve sizlerden dua istiyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Cumhuriyet Köyü'ne, Ten Köyü'ne, köylerden bizleri dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilerimize sıradaki eser armağan olsun. Selamlarımızı gönderiyoruz. Allah ya Allah ya Rahim. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Senden ezeli yoktur, senden güzeli Allah ya Allah. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Ömer Karaoğlu'yu dinliyoruz. Mekke.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Cumhuriyet Köyü'nden Fatma Hanım, Adem Sevgi'den Medine'de Bir Pazar eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada. İyi ki varsınız Çağrı Efem. İçimize ferahlık veriyor. Sabahtan akşama kadar radyom açık. Çok iyi geliyor. Ayrıca Tenköy ve Cumhuriyet Köyü'nden sizlere selam olsun. Sizi çok seviyoruz ve evimize bekliyoruz demişler. İnşallah. Teşekkür ediyoruz.

Gelen mesajlarımıza devam edelim. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İstek eserimi ve sıradaki tüm eserleri başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlu Muhammed Yusuf'a, gelinim Ezgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalidime, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, tüm şehitlere ve bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize armağan olsun. Yusufi abilerden dua talebinde bulunuyorum. Sağlık ve borçlarımızın bitmesi için dua istiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Ve Derviş Masur'dan Hazreti Ali ile ilgili eserini istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşlarını kahru perişan etsin, yerle yeksan etsin demişler. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sağlık, sıhhat versin Rabbimiz inşallah. Tez zamanda sıkıntılarınızı gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Ve gönlünüze inşirah nasip eylesin. Olmadık, aşk oduyla yanmadık. Ahde sadık kalmadık. Gaziantep'ten Zehra selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nurullah Kuray'dan selatü selam eserini istiyorum. Eseri kızım Emine Zülheca'ya ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a. Kadim bir el bulamadık tutun. Adana'dan İzzettin Baykal Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ile bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan Yakma Ya Rabbi eserini istemişler. Eser Yusuf Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin Abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına armağan olsun. Ve son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet ailesine armağan olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

ve nun arasındadır. Seste, nefeste. Kun feyekun. Oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler. Seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

karşılığın olur. Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksa FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Ulusat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa'yla ortak yayındayız. Sıradaki eserimiz Muzaffer Güller'den Ağlaya Ağlaya eseri olacak. Öke Gezer isimli dinleyicimiz bizlerden Muzaffer Güller'den herhangi bir eser istemişlerdi. Bizler de bu eseri kendisi için hazırladık. Gelen mesajlarımız var. Adana'dan sizleri dinliyoruz. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Sizlerden Şehitler Kervanı'ndan bir eser yayınlamanızı istiyorum. Buradan Nurullah, Gülsüm ve Asaf Kösen kardeşime selam olsun demişler. Bugün Şehitler Kervanı'ndan eser dinlettik. Diyarbakır'dan Fatime Kınay, selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki tüm eserleri hicret olan ve hasretle beklediğimiz dedelerim Şehmuz, İsmail, amcalarım Ramazan, Kemalettin ve Necmettin'e onların geçmiş bayramı mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum. Ve şu an Pembe Viran Köyü'nde olan ninelerim Fatime, Halide'ye, son olarak da Edirne'de olan anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca siz radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Malatya'dan Yasin Yaşar ulaşmış. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Vuslata köprü olduğunuz için teşekkür ederim. Recep Karayiğit kardeşim, Allah'ın izniyle vuslatımız bitecek. Allah var, gam yok. Emanetin Allah'a olsun.

Sıradaki eserimiz Esat Aydoğan'dan Yakma Ya Rabbi eseri olacak. Adana'dan İzzettin Baykal isimli dinleyicimiz bizlerden istemişlerdi bu eseri. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Aslında sen yoksun diye. Mardin Azıdağ'a bağlı Kocakent köyünden Ayşe Yavuz ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Kadim bir el bulamadı. Grup Ümmet'ten Her Do Kıble eserini istemişler. Sizlere tüm ortak radyo dinleyicilerine, kardeşlerimize, Mazlum Ustaza, Filistinli kardeşlerimize, Yusufi abilerime, aileme, çocuklarıma, eşime, teheccüd grubundaki bacılarıma, özellikle zulme sessiz kalmayıp ses veren, destek veren herkese armağan olsun. Selam ve duayla hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım, Allah razı olsun. Bakara suresi 186. ayet-i kerime meali paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım'a. Bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için Rabbim razı olsun kendisinden. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gel Değerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksoy ve Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile. Aslında sen yoksun diye olur. Kur'an'ı okuyup da etkilenmeyen, günahını hatırlayıp da üzülmeyen, ibretlik bir hale muttali olup da ibret almayan, alimlerle oturup da öğrenmeyen, büyük insanların hayatlarını okuyup da himmeti artmayan bir kimse, sadece yiyip içen bir hayvana benzer. Evet, böyle bir insanın hayvandan farkı sadece konuşuyor olmasıdır. Canlar, canlar.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Sıradaki eserimiz Grup Metan Şehit Abdullah eseri olacak. Diyarbakır'dan Hacı Mevlüde teyzemiz bizlere ulaşıp bu eseri istedi. Tüm ümmeti Muhammed'e, tüm Müslümanlara, Çarefem ailesine, şehit ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, Filistin'e, Gazze'ye Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim zalimleri kahru perişan etsin dediler. Amin. Ayrıca kızlarına, gelinlerine, yeğeni Betül'e armağan ettiler. Bizlerden de Mevlüde teyzemize ve ailesine, sevdiklerine armağan olsun. Malatya'dan Ayşegül Karadağ bizlere ulaştılar. Sıradaki eseri Çarefem. Ve dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilere, ailesine, sevdiklerine, tüm Müslümanlara armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun.

Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sizlerin de inşallah. Fethi Ahmet Şeker'in seslendirmiş olduğu Medine eserini yayınlamanızı istiyorum. Bu eseri başta sizlere tüm kardeş radyo çalışan ve dinleyicilerine armağan olsun. Medine, Kudüs, Aksa özlemini içinde barındıranlara armağan olsun ve bu akrostiş şiiri okursanız sevinirim demişler.

Kadim çağlardan beri nice medeniyetlere ev sahipliği yapan, umut ve inancın buluştuğu kutsal bir şehir olan, derin tarih ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken, üç semavi din için büyük önem taşıyan, sevgi, hoşgörü ve barış özlemiyle anılan Kudüs. Evet, şiirdeki dizelerin ilk harfi yukarıdan aşağıya okunduğunda Kudüs kelimesini oluşturmakta. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Başta sizlerden ve tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Bazı sıkıntılarım var. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Her ne sıkıntınız varsa Rabbim gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönlünüze inşirah nasip etsin. Bir dinleyicimiz Eşref Ziya'nın fon olarak kullandığınız eserin ismini öğrenebilir miyim diye sormuş. Şu an kullandığımız eserin ismi Kurşuna Sitem. Pembe bir andan Fesih Kınaysa'daki tüm eserleri çok sevdiğim dedelerim İsmail Kemalettin, amcalarım Şeyh Muzur Ramazan, Necmettin dedelerim. Bizleri merak etmeyin, hepimiz iyiyiz. Kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun demişler. Grup Metan Şehit Abdullah eseriyle birlikteliğimiz devam ediyor. Bu eserden sonra son bir eserle programımızı noktalayacağız. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Bize armağan olsun. 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayındaydık. Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yüceler cüsi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel.

0: tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres: Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres: Merkez Şube Tema Park Karşısı, 0542 234 7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı, Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres: Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler: Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı Karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
2: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406, 0531 593 5821.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
6: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
0: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 533 613 31 34.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı efendim.

Ebu Katade radıyallahu anh. Müslümanların sayısı Medine'de gün geçtikçe artıyordu. Bu arada Hak dinin kurtarıcı eli Hazreti Ebu Katade'ye de ulaştı. Ebu Katade radıyallahu an hiç tereddüt etmeden Müslüman oldu. Farisi Resulullah, yani Resulullah'ın süvarisi unvanıyla anılan Hazreti Ebu Katade, Uhud ve Hendek savaşlarına katıldı. Hicretin 6. yılında vuku bulan Gâbe-Zûgâret gazasında çok büyük kahramanlıklar göstererek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasına ve metine mazhar oldu. Bu gaza şu şekilde cereyan etmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlır durumda 20 devesi vardı. Bunlar Gâbe'de otlatılmaktayken Gatafan ve Fezarilerden 40 atlı bir gece baskın yaparak develeri otlatan Hazreti Ebu Zerr Gıfari'nin oğlunu şehit ettiler. Develeri de götürdüler. Sabahleyin develerin sütlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürmek için Gâbe'ye hareket eden Seleme bin Ekva radıyallahu anh, develerin götürüldüğünü haber alınca Seniyetül Veda tepesine çıktı. Müşriklerin bazılarını gördü. Medine'ye doğru yöneldi ve 3 kere baskına uğradık. Yetişiniz, baskın var, savaş var diye bağırdı. Sesinin Medine'den duyulduğuna kanaat getirdikten sonra da baskıncıları takip etmeye koyuldu. Yaya olduğu halde onlara yetişti ve üzerlerine ok yağdırmaya başladı. Bir yandan da ben Ekva'nın oğluyum, bugün alçakların öleceği gündür diye haykırıyordu. Onlardan birkaçını öldürdü. Bazıları develeri bırakıp kaçmak mecburiyetinde kaldı. Durumu haber alan İslam süvarileri Peygamberimizin yanında toplandılar. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süvarisi Ebu Katade başını yıkamakla meşguldü. Atı kifnemeye ve ayaklarını yere vurmaya başladı. Ebu Katade radıyallahu an başını yıkamayı bırakarak "Vallahi bu at süvari kokusu almıştır. Bu hazırlanmış bir savaşa işarettir." dedi. Atına binerek hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu görür görmez, "Ey Ebu Katade, hemen hareket et, Allah yardımcın olsun." buyurdu. Hazreti Ebu Katade diğer süvarilerle birlikte baskıncı müşrikleri takibe başladı. Onlara ilk yetişen Muhriz bin Nadre radıyallahu anh oldu. Başından beri müşrikleri takip eden ve onları zor durumda bırakan Hazreti Seleme bin Ekva, Hazreti Muhriz'in önüne çıktı ve diğer süvariler de gelinceye kadar beklemesini istedi. Ancak Seleme, "Şayet sen Allah'a ve ahiret gününe inanıyor, cennet ve cehennemi hak ve gerçek tanıyorsan, benimle şehitlik arasından çekil." dedi ve müşriklerin üzerine yürüdü. Onlardan Abdurrahman bin Üyeyne'yi mızrakla yaraladı. Ancak o da Hazreti Muhriz'i şehit etti. Ebu Katade de yetişti ve Muhriz'in katili Abdurrahman'ı etkisiz hale getirdi. Yapılan mücadele neticesinde İslam mücahitleri müşrikleri bozguna uğrattılar. Develerin 10 tanesini kurtardılar. Ebu Katade radıyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bakarak
Ey Allah'ım, onun saçına ve derisine bereket ver, onu zinde yaşat ve muradına erdir diye dua ettiler. Mücahitler Medine'ye dönerken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Katade radıyallahu anhı ve Seleme bin Akva radıyallahu anhı şöyle takdir ve taltif ettiler. Bugün süvarilerin en hayırlısı Ebu Katade, piyadelerin en hayırlısı da Seleme'ydi dediler. Sahabiler, Allah'ın Resulü uğrunda böyle canlarını feda edercesine çalışıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara hem dua ediyor hem de methederek şevk veriyorlardı.

Hicretin 8. yılında Müslümanların Rumlarla yapmış olduğu Mute Savaşı'nda İslam mücahitlerinin karşısına dikilen 200 bin kişilik düşman ordusunun 100 binini müşrik Arap askerleri teşkil ediyordu. Bunlar arasında Kudaalardan birçok kabile bulunuyordu. Bu kabilelerden birisi de Beni Gatafanlardı. Gatafanlar Medine'nin doğusunda yer alan Hadıra'da ikamet ediyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kabileyi cezalandırmak için askeri bir birlik hazırladı. Bu birliğin başına da cesaretini yakinen bildiği ve tedbirli hareket edeceğinden emin olduğu Ebu Katade radıyallahu anh'ı kumandan tayin etti. Yolcu ederken şu tavsiyelerde bulundu: geceleri yürüyüp gündüzleri gizleniniz. Dağınık düzenle dört taraftan kuşatarak Gatafanlara birden baskın yapınız. Kadınları ve çocukları öldürmeyiniz. Kumandan Ebu Katade radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyelerine harfiyen uydu. Çok tedbirli hareket etti. Hadıra'ya vardıklarında mücahitleri ikişer üçer gruplara ayırdı. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerini ve yasaklarından kaçınmalarını tavsiye etti ve devamla "Ölmedikçe hiç kimse arkadaşından ayrılmayacak. Dönünce arkadaşı hakkında bana bilgi verecek. Arkadaşından sorulduğu zaman onun hakkında benim bilgim yok demeyecek. Ben tekbir getirdiğim zaman siz de tekbir getireceksiniz. Kaçan düşmanı kovalamak için ardına düşüp birlikten uzaklaşmayacaksınız," dedi. Ebu Katade radıyallahu anh bunları söyledikten sonra tekbir getirerek Gatafanların konak yerlerinde kalabalık bir topluluğa hücum etti. Büyük bir zaferle Medine'ye geri döndüler.

Huneyn Savaşı'na katılan ve büyük kahramanlık gösteren Ebu Katade radıyallahu anh, Tebuk Savaşı'na da iştirak etmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanı başında yürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ara sahabilere, "Yarın su bulamazsınız, susuzluğa uğrayacaksınız," buyurarak ihtiyatlı olmalarını hatırlattılar. Bunun üzerine sahabiler su aramaya çıktılar. Ebu Katade radıyallahu ansa peygamberimizin yanından ayrılmadılar. Susuzluğa dayanabilirdiler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir zarar gelmesine tahammül edemezlerdi. Peygamberimizin yanında kalmayı tercih etti. Geceydi. Bir ara peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devesinin üzerinde uyuyakaldı. Düşecek gibi oldu. Ebu Katade radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve onu doğrulttu. Sonra da gözünü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayırmadan başından nöbet tuttu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tekrar eğildi. Hazreti Ebu Katade yine doğrulttu. Bu defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyanmıştı. "Kimsiniz?" diye sordu. Ebu Katade olduğunu öğrenince şöyle dua etti: "Sen Resulullah'ı koruduğun gibi Allah da seni korusun." Hazreti Ebu Katade, İslam kardeşliğini bütün canlılığıyla yaşayan yüksek ruhlu bir zattı. Şu hadise buna canlı bir misaldir. Bir gün peygamberimizin huzuruna bir cenaze getirdiler ve onun namazını kılmasını rica ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu zatın borcu var mı?" diye sordular. "Evet, 2 dinar borcu var," denildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu: "Bu borcunu ödeyecek bir karşılık bıraktı mı?" Bunun üzerine hayır cevabı verdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde götürünüz, onun namazını kılınız," buyurdular. Ebu Katade radıyallahu anh da oradaydı. "Ya Resulallah, onun borcunu ödemeyi ben üzerime alıyorum," deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman cenaze namazını bizzat kıldırmışlardı. Hazreti Ebu Katade, iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya son derece itina gösterirdi. Her hal ve hareketinde sünnet üzere yaşardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisi tarif edilemeyecek kadar yüceydi. Sevdiklerini Allah ve Resulü için severdi. Allah ve Resulünün rızası olmasa en yakınlarına bile iltifat etmezdi. Amcası oğlu Ka'b bin Malik radıyallahu anh, mazeretsiz olarak Tebük Savaşı'na katılmamıştı. Dönüşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına çağırdı. Ka'b, gazaya katılmamak için hiçbir mazereti olmadığını söyleyince Allah Resulü, "Hakkında Allah'ın hükmü vahyedilinceye kadar bekle," buyurdular. Ve sahabilerine onunla konuşmayı yasak ettiler. Bunun üzerine hiç kimse Ka'b bin Malik radıyallahu anh'la konuşmadı. Hazreti Ka'b anlatıyor: "Müslümanların bu suretle benimle münasebeti kesmeleri uzun sürünce gidip amcamın oğlu ve en çok sevdiğim Ebu Katade'nin bahçesinin duvarından atladım ve ona selam verdim. Allah'a yemin ederim ki selamımı almadı. Bunun üzerine, "Ya Ebu Katade, Allah için sana soruyorum, Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi biliyor musun?" dedim. Sustu. Sözümü tekrarladım, yine sustu. Yine tekrarladım, "Allah ve peygamberi daha iyi bilir," dedi. Bunun üzerine gözüm yaş dolup taştı, arkama dönüp bahçeden çıktım demişti. Bilindiği gibi Hazreti Ka'b radıyallahu anh sonradan ilahi affa mazhar olarak tekrar
sevdiklerinin alaka ve iltifatına kavuşmuştu.

mukaddes hayatını Kur'an'ın neşrine ve hadislerin yayılmasına hasreden Ebu Katade radıyallahu an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 170 tane hadis rivayet etmiştir. Bu hadisler Müslim, Müsned ve diğer hadis kitaplarında yer almıştır. Onlardan biri şu mealdedir: kim ki borçlusuna nefes aldırır yahut ona mühlet verirse, Cenab-ı Hak onu kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirir. Bir diğeri de şu mealdedir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir cenaze geçirdiler. Allah Resulü rahata ermiş yahut kendisinden kurtulunmuş buyurdu. Sahabiler, bu rahatlayan ve kendisinden kurtulunan ne demektir diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: mümin bir kul dünyanın yorgunluğundan rahata erir. Günahkar kuldansa insanlar, melekler, ağaçlar ve hayvanlar kurtulup rahata ererler buyurmuşlardı.

0: İlim ve irfanını ümmetine miras bırakan Ebu Katade radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafeti sırasında Hicri 54'te Medine'de vefat ettiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Gâbe Zügâret gazasından sonra yaptığı "Ey Allah'ım, onun saçına ve derisine bereket ver, onu zinde yaşat" duasının bereketiyle 15 yaşındaymış gibi zinde ve dinç bulunuyordu. Allah Ebu Katade radıyallahu anh'tan ve onun gibi iman ve ihlas erlerinden razı olsun. Amin.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Haram lokma. Bir avcı çayırlıkta tuzak kurmuştu. Tuzağın içine biraz buğday serpmişti. Kendisi de otların arasında gizlenip bekliyordu. Çok geçmedi ki aptal bir kuş geliverdi. Adamı böyle görünce onun çok tuhafına gitti.
2: Sen neden böyle saklanıyorsun?
1: Ben dünya işlerini terk etmiş bir zahit adamım. Böyle oturup rızkımı bekliyorum. İkisi bir süre konuştuktan sonra kuş yerdeki buğdayları fark etti.
2: Bunlar kimindir?
1: Bunlar babası ölen bir yetimin malıdır. Bana emanet edilmiştir.
2: Bana izin ver de buğdaylardan biraz yiyeyim.
1: Olmaz. Bunlar bana emanet edilmiş yetim mallarıdır. Yemen helal olmaz. Kuş ısrarla buğdayları yemek istedi. Adam başkalarının malını yemenin haram olduğunu söyledi ama kuş onu duymak istemedi. Nihayet kuş büyük bir iştahla buğdaylara hücum etti. Ama ne yazık ki kendisini tuzağın içinde yakalanmış buldu. Daha yeni anladı ki o adam avcıydı ve onu yakalamak için bu tuzağı kurmuştu.
2: Hileci, sahtekar, beni aldattın.
1: Haksız yere yetim malını yiyenlerin hali böyle olur.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Diyarbakır ilimiz için öğle namazı vakti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey, sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz Üç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz Üç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle...

0: Ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Alt Dire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Çağrı FM Haber.
10: Hayırlı günler derdim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle gün içerisinde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz manşetlerimizi, başlıklarımızı bir görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, sözde Siyonist terör rejimiyle Lübnan arasında bir ateşkes var. Ama ateşkese rağmen bayramda da Siyonist terör rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları devam etti. Hala devam ediyor. Ve yine son saldırılarda aralarında çok sayıda kadının ve çocuğun olduğu Lübnanlı şehit oldu. Lübnan'daki son durumla ilgili gelişmeleri birazdan paylaşacağız. Hakeza Gazze'de de durum Lübnan'dan farklı değil. Gazze'de de sözde bir ateşkes var. Ekim ayından bu yana ama Siyonist terör rejiminin günde defalarca ihlal ettiği bir ateşkesten bahsediyoruz. Bayramda dahi saldırılar yaptığı bir ateşkesten bahsediyoruz. Ve yine Gazze'ye yönelik son liman saldırısında çok sayıda şehit ve yaralı var. Detaylarını birazdan paylaşacağız. Ve İran-ABD hattında da önemli sıcak gelişmeler var. Bir taraftan müzakere masası ama öte yandan da ABD ve Siyonist terör rejiminin İran'a yönelik saldırılarda da yine ateşkesi ihlal etme noktasındaki saldırıları devam ediyor. Ama İran'da da böyle bir durum var. İran'da misilleme eylemlerinde bulunuyor. Son olarak İran tarafından gelen açıklamalar dikkat çekici. Birazdan yine detayları günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. İç gündemde 9 günlük bayram tatilinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplanıyor. Kabinenin gündeminde tabii bölgede yaşanan gelişmeler, ABD-İran hattındaki son durum, bununla beraber özellikle ekonomi ve terörsüz Türkiye başlıklarının da masaya yatırılması bekleniyor. Yine detayları paylaşacağız. Bu arada Merkez Bankası 2026 yılı finansal istikrar raporunu yayımladı. Raporda hane halkı borçlanması çok dikkat çekti. Raporun detaylarını da yine günün içinden bülteninde paylaşacağız diyelim. Hızlıca başlayalım. Lübnan'daki son durumla başlayacağız bültenimize değerli izleyenler. Lübnan'da ateşkese rağmen Siyonist rejimin katliamları sürüyor. Siyonist işgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerine yaptığı saldırılarda 3 kadın 14 sivili şehit etti. 19 kişiyi de yaraladı.
10: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur denildi. Siyonist işgal rejimine ait insansız hava aracı ise güneydeki Brika beldesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda iki Lübnanlı sivil şehit oldu. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında Suriyeli bir genç katledilirken Kefir Sirin bombalanması sonucu ise 3 sivil şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı en az 3412'ye, yaralı sayısı ise 10.269'a yükseldi. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırmaya devam ediyor.
7: Lübnan'ın ardından Gazze ile devam ediyoruz değerli izleyenler ve Gazze'de de Siyonist terör rejimi ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusunun Gazze limanına düzenlediği son saldırıda bir kişi katledildi, 18 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesten bu yana işgalcilerin düzenlediği saldırılarda 247'si çocuk olmak üzere 930 kişi katledildi.
11: Gel gel gel gel
10: Gazze'de sözde ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İşgal rejiminin insansız hava araçları Gazze kenti sahilindeki balıkçı limanında bir arada bulunan bir grup sivil Filistinliyi hedef aldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda bir kişi katledildi. Aralarında durumu ağır çocukların da olduğu 18 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Öte yandan işgal rejimi ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 247'si çocuk, 191'i kadın olmak üzere 930 kişiyi katletti. Filistin resmi ajansı Wafa'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Nisan ayının ateşkesten sonra en kanlı dönem olduğu vurgulandı. Gazze'de işgal rejimi saldırılarında Mart'ta 79, Nisan'da 117 kişinin katledildiği, Mayıs ayında da bombardımanlar ve can kayıplarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı süresince düzenlediği saldırılarda 33 Filistinlinin katledildiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Öte yandan işgalcilerin sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ablukanın devam ettiği Gazze'de sağlık sektörünün kritik bir durumda olduğu uyarısında bulunuldu. Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesinin hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.
7: Ve bir şehit haberi de Kudüs'ten geldi değerli izleyenler. Siyonist işgalciler ayrım duvarının yakınlarında Filistinli bir genci şehit etti. Filistin direnişçilerinden de misilleme eylemi gecikmedi. Beytüllahim'de araçta eylemde çok sayıda Siyonist etkisiz hale getirilirken işgal rejimi basını ikisi ağır dört Siyonistin yaralandığını iddia etti.
10: Siyonist işgal rejiminin Filistinlilere yönelik cinayetleri sürüyor. İşgalci Siyonistler Kudüs'ün kuzeyinde Ram kasabası topraklarına inşa edilen ayrım duvarının yakınlarında Filistinli genci ateş açtı. Sağlık kaynakları 26 yaşındaki genç İmad Harun İştahye'nin işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu aktardı. İşgal rejimi Kudüs'te ve işgal altındaki iç bölgelerde iş yerlerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçilere ateş açarak, esir alarak ve alıkoyarak takip etmeye devam ediyor. Bu durum son dönemde onlarca işçinin yaralanmasına ve şehit olmasına yol açıyor. Bu arada Siyonist işgalcilerin cinayet, saldırı, tehcir ve esir almalarına yönelik Filistinli direnişçilerden misilleme eylemi geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim yakınlarındaki Guş Etzion kavşağında araçlı eylem gerçekleştirildi. Eylemde çok sayıda işgalci etkisiz hale getirilirken 30 yaşındaki mücahit Emced Cevat Abdülfettah Neca şehit oldu. İşgal rejimi basını ise araçlı eylemde 4 işgalcinin yaralandığını ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ileri sürdü. Eylem işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde artan askeri saldırılar sonrası yaşandı.
7: Lübnan, Filistin'den sonra Suriye ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonistler Baas rejiminin devrilmesinin ardından 1947 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını da hiçe sayarak sınır hattı boyunca başlattığı işgal hamlesine yenilerini ekliyor. Kuneitra ve Dera kırsalında ilerleyen zırhlı araçlar geçici kontrol noktaları kurarak yoldan geçenleri ve araçları aramaya tabi tuttu. Bu uygulama bölgede neredeyse rutin hale geldi.
10: Suriye'nin güneyinde Siyonist işgal kalıcı hale geliyor. İşgal ordusuna bağlı yaklaşık 150 askeri taşıyan zırhlı araçların Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera illerine eş zamanlı olarak sızdığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre sınırın ötesine geçen birlikler stratejik yol güzergahlarında sabitlenerek sivil geçişleri durdurdu ve kimlik kontrolü yaptı. Siyonistlerin Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte işgal etmeye başladığı tampon bölgenin sınırlarını aşarak yeni yerleşim yerlerine yönelmesi kritik bir tırmanış olarak değerlendirildi. Kuneitra'nın güney kırsalında devriye gezen iki işgal askeri aracı, Saida Algolan köyü ile El Basali çiftliğini birbirine bağlayan toprak yol üzerinde kontrol noktası kurdu. Dera iline bağlı Yermuk Havzası bölgesinde yer alan Mağriya köyünde de benzer bir durum yaşandı. Mağrıya Belediye Başkanı Muvaffak Mahmut yaptığı açıklamada yaklaşık 150 işgal askerini taşıyan 4 askeri aracın pazar sabahı bölgeye intikal ettiğini ve köyün doğu girişinde bir kontrol noktası kurarak arama faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra sahadan çekildiğini aktardı. Bağız rejiminin 2024'ün sonlarında devrilmesinden bu yana Siyonistler, Suriye topraklarında özellikle güneydeki Kuneitra ve Dera illerinde neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Siyonistler, Bağız rejiminin düşmesinin ardından 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının çöktüğünü ilan etmiş ve sınır hattı boyunca uzanan tampon bölgeyi işgal etmek üzere harekete geçmişti.

0: Ve şimdi İran-ABD hattında yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, ABD ateşkesi ihlal ederek bir kez daha İran'a saldırdı. İransa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan ABD'nin sık sık müzakere maddeleri üzerinde oynamasına Tahran'dan sert açıklamalar geldi. İran Meclisi Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Garibaf, haklarının güvence altına alınana kadar anlaşmayı imzalamayacaklarını söyledi. Devrim muhafızları ise aşırı talepler karşısında savaşacakları tehdidinde bulundu.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misillemeyle yanıt vermeye devam ediyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Kalibaf ayrıca, düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını, ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurgu yaparak aşırı taleplere karşısında savaşacaklarını ifade etti. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansında yer alan haberde, İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde, İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiği, ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu aktarıldı.
0: Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerin uzamasından Washington yönetimini sorumlu tuttu. Bekai, ABD'nin müzakerelerde sürekli yeni ve çelişkili taleplerde bulunduğunu söyledi. İranlı yetkili ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.
2: İnki makamat Amerikayı ısrar dören vanemut bukunan ki,
1: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerden sonuç alınmamasından ABD'yi sorumlu tuttu. Müzakerelerin uzamasından karşı tarafın tutarsız tutumunun sorumlu olduğunu belirten Bekai, karşı taraf sürekli pozisyon değiştiriyor, yeni ve birbiriyle çelişen talepler ortaya koyuyor. Medyaya verilen mesajlar da birbirini tutmuyor. Bu durum doğal olarak müzakere sürecini uzatıyor ifadelerini kullandı. Lübnan'da son dönemde artan Siyonist işgalcilerin saldırılarına da değinen İranlı yetkili, bu saldırıların diplomatik girişimleri baltalamayı amaçladığını belirtti. Bekai, Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır dedi. ABD ile Siyonist işgal rejiminin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyleyen Bekai, Washington yönetiminin bölgedeki gelişmelerde doğrudan sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Bekai, ABD ile Siyonist rejimi birbirinden bağımsız iki yapı olarak göremeyiz. Lübnan'da yaşananlar da dahil olmak üzere bölgemizde meydana gelen tüm gelişmelerde ABD sürekli bir taraftır ifadelerini kullandı. İranlı sözcü ayrıca ABD'nin Siyonistlere verdiği koşulsuz desteğin sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirterek, Washington'un bölgedeki gelişmelerin siyasi ve insani sonuçlarından kaçamayacağını ifade etti.
0: Kırk günlük savaşla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor değerli izleyenler. BBC incelediği uydu görüntülerinden İran'ın ABD ve Siyonist işgalcilere 28 Şubat'ta başlattığı misilleme saldırılarında ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koydu. Bu haberi ilerleyen bültenlerde sizlerle paylaşacağız. Şimdi iç gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. 9 günlük aranın ardından yapılacak kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda ekonomi, ABD-İran gerilimindeki son gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinin öne çıkması bekleniyor.
1: Kabine 9 günlük bayram tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ilk gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Haziran'ın ilk haftasında açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde ekonomik görünüm ve son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılacak. Ayrıca orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi programının sonuçları değerlendirilecek. İç politikada takip edilen bir diğer başlık, terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Sürecin seyrine göre atılacak adımlar ve yasal düzenlemelerin takvimi de netleştirilecek. ABD-İran savaşının kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
0: Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor değerli izleyenler. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak.
1: 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, E-Devlet, E-Entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Mükellefler, bugün de taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak ödeyebilecek. Bugün ödeme yapılmaması halinde %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle, emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor. Emlak vergisi, belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak raiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı, taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.
0: İzmir'in Buca Belediyesi'ne rüşvet ve itikap operasyonu düzenlendi değerli izleyenler. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Belediye Başkanı Gökmen Duman ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, Türkiye dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödemesi yapılması ve belediye hakkında haber yapanların darp edilmesi de iddialar arasında.

0: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Myanmar'da patlayıcıların tutulduğu depoda patlama meydana geldi. Patlamada 100 ev yıkılırken 59 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.
1: Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da büyük bir patlama yaşandı. Patlama ülkenin kuzeydoğusundaki Şan eyaletine bağlı Namkyan beldesinde meydana geldi. Kaungtub köyünde madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere patlayıcılarının tutulduğu bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada 59 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki Kaungtub köyü ve çevresindeki yerleşim alanlarında bulunan yüzden fazla ev ve yapı yerle bir oldu veya ciddi şekilde hasar gördü. Çevredeki sivil yerleşim birimlerini enkaza çeviren patlama sesinin Namkyan beldesinin genelinde çok geniş bir alandan duyulduğu aktarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre infilak eden mühimmat deposunun Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kontrolü altında olduğu bildirildi. Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu depolanan patlayıcıların kazara infilak ettiğini açıkladı. Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara.

0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

vuslat yakınlaştı. Yakın durdu zaman. Vakit tamam tamam tamam. Az ötede göründü ayrılık. Nuru infaz etmeye and içmiş karanlık. Birazdan kaybolacak gece. Kurbanını adayacak, doğacak şafak. Eli tetikte bekliyor kara yüzlü cellat. Silahların ucunda göründü ölüm. Vur emriyle vuruldu her yanım. Etrafa yayılan kurşun sesleri. Ölüm kustu namlular. Kana boyadı masum bedenleri.

Gençliğinin baharındaydı Furkan. Alnında nişanesiydi tertemiz kan. Sular çekildi, gemiler can çekişti, esir alındı insan. Ey mavi Marmara'nın aşk yüklü yolcuları, kıpkırmızı kanlarıyla güllere koku veren kahramanlar,

kararda hayat bulan şehitler. Kanınız bereket kattı çorak toprağa. Ümmet dirildi, milyar yıldız pahasına şafağa girildi. Selam olsun sizlere, selam olsun İbrahim Bilgin'e, Cevdet Kılıçlara, Cengiz Akyüz'e. Selam olsun Çetin Topçuoğlu'na, Ali Haydar Bengi'ye, Fahri Yıldız'a. Selam olsun Cengiz Songür'e, Necdet Yıldırım'a. Selam olsun şehitlerin yiğit evladı Furkan Doğan'a. Selam olsun Şeyh Ahmet Yasin'e, Rantisi'ye, Şikaki'ye. Ve selam olsun onur sahibi gazilere ve direnişi omuzlayan tüm erlere.

Ey dünyadan habersiz kalp, bedenle ruh darılır. Birçok bilek bir olsa da bir büküşte kırılır mı? Karanlığın kollarına özgürlükten sorulur mu? Hain kinder yarasalar bir şafağa durulur mu? Habir gibi dar bir

değil, doktor değil. Kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
1: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek

0: istek saati. Hüsna habibunette yaravetedir aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biter naz başlar, kalkar duaya ver.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli dinleyiciler, değerli İstek Saati dinleyicileri, bir İstek Saati programıyla daha sizlerleyiz inşallah. İstek Saati'nde her zaman olduğu gibi birlikteliğimiz yaklaşık 1,5 saat sürecek. Bu süre zarfında sizlerden gelen istek eserlere yer vereceğiz inşallah. Sizler de WhatsApp istek hattından bizlere ulaşıp sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. İşte WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Evet değerli dinleyenler, şu an ortak yayındayız. 9 radyo ile birlikte başlıyoruz efendim inşallah. Radyolarımız Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksan FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa FM, Davet FM, Botan FM, Radyonuz Çare FM. Evet değerli dinleyenler, tekrardan geçmiş bayramımızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum inşallah. Gönüllerin pasını silmeye, ruhunuza şifa olmaya geldik. En güzel ezgi ve ilahilerle başlıyoruz efendim. Evet bakalım ilk eserimizi hangi kardeşimiz belirlemiş, hemen bakalım inşallah. Ve saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor. Selamünaleyküm, kolay gelsin demişler kardeşimiz. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Ahmet eserini istiyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan eylesin, ateşleri bol olsun demişler. Amin diyoruz inşallah dua nispetinde. Eserlerimize yer verirseniz mutlu oluruz demişler. İnşallah Ahmet kardeşim, başım gözüm üstüne diyorum. Ve ilk eserimiz Grup Ümmet'ten Selahaddin'i Ahmet eseri olacak. Selamünaleyküm, ben Cemal, Diyarbakır cezaevinde yatan Hüseyin Akkaya, Aziz Alkaç, Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Grup Özlem Kokusu Ahmet Olsun parçasını istiyorum. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun, esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşlere sizlere selamı var. Bu hayatta kolaylıklar zorluk içinde, sabahlar gecelerin dibinde, aydınlıklar ise karanlığın derinliklerinde saklıdır. Yorma kalbini yoktan yere ve ümidini kesme. Allah'a sığın ve ona yönel. Nice olmazlar olur, nice kapılar açılır ve nice yollar genişler önünde. Asla zillete razı olmayacağız, selam ve dua ile demişler Diyarbakır'dan Cemal kardeşimiz. Selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz inşallah? Aleykümselam, hamdolsun kardeşim, iyiyiz inşallah. Geçmiş Kurban Bayramımız kutlu olsun. Sizlerden 2026 Kutlu Doğum albümünden Fethi Ahmet Şeker'in seslendirdiği Medine İlahisini istiyorum. Bu ilahi başta size ve tüm kardeş radyo çalışan ve dinleyicilerinize gelsin. Medine, Kudüs, Aksa özlemini içinde barındıranlara gelsin. Ve kadim çağlardan beri nice medeniyetlere ev sahipliği yapan, umut ve inancın buluştuğu kutsal bir şehir olan, derin tarihi, kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken, üç semavi din için büyük önem taşıyan, sevgi, hoşgörü ve barış özlemiyle anılan Kudüs ve başta sizden ve tüm dinleyicilerimizden dua talep ediyorum bazı sıkıntılarım için. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum demişler. İlyas kardeşimiz, Allah razı olsun, biz de hasreten kardeşimize armağan ediyoruz ve Rabbim sıkıntınızı gidersin diyoruz inşallah. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.07 gösteriyor ve Grup Ümmet'ten Selahaddin'i Ahmet eserini dinliyoruz. Eserin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Grup Ümmet'ten Selahattin Ahmet eserini dinledik ve sırada Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eserini dinleyeceğiz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım inşallah. 0552 334 93 70 WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70.

0: Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, kanı kaynayan gençlere, ruhu genç kananlara özel inşallah devam ediyoruz. Davamızın sesi, sevdamızın nefesi Eskiler'le devam ediyoruz.
1: Kokuşmuş dünyanın yükü üzerimde, bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle.
0: Ve ilahilerle ve ezgilerle arınan yüreklerle devam ediyoruz namelere inşallah. Hakkın zikrini hakkının vaktiyle.
1: Yanın yükü üzerinde, bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle.
0: Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamdolsun inşallah. Sizden Şeyhler Kevanı'ndan Sadullah ile Maşallah eseri ricamdır. Eser size Yusufi Medresesi'nde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocam'a, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez'e, Metin Kiraz'a, İbrahim Halil Çay'a, Abdullah Zengin abiye, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abiye, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal abim. Allah razı olsun. Abileri saymışsınız. Biz de haseten İzzettin abimize armağan edelim inşallah. Esselamu Aleyküm demiş kardeşimiz. İyi yayınlar. Ben Ümmü Yusra Diyarbakır D2 kapalı cezaevinde olan abim Hüseyin Akaya'ya gel yaralı serçen parçasını armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim esaret altında bağını çözsün. Ondan başka güvenecek kimsemiz yok. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.

içinde. Selamünaleyküm, ben Mardin Kızıltepe'den Esra. Sizden Müslüman Bu Ne Cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusuf abilerimize armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Mardin Kızıltepe'den Esra kardeşimiz. Evet, hali dinleyenler, vakit kaybetmeden Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eseri dinliyoruz. Eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet, dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.20'yi gösteriyor ve Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eserini dinledik ve sırada Fethi Ahmet Şeker'den Medine eserini dinleyeceğiz. Ve gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm, ben Mehmet Şükrü Benzin, Kayseri'den. Ya Rabbi, Gazze'deki masumlar için yola çıkan ve Akdeniz'de şehit düşen Mavi Marmara kahramanlarımıza sonsuz rahmet eyle. Onları Peygamber Efendimiz'e cennete komşu eyle Allah'ım. Acılı ailelerine sabır ver, bizlere de onların aziz davasına sadık kıl. Zalimleri Kahhar ismiyle kahheyrele. Mavi Marmara'nın seferini Kudüs ve Gazze'nin özgürlüğüyle taçlandır. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin, amin, amin diyoruz. Muhammed Furkan parçasını çalabilir misiniz? İslam aleminin uyanışına vesile olsun inşallah demiş. Kayseri'den Mehmet Şükrü Benzin abim. Evet, dün 31 Mayıs şehitlerimizin yıl dönümüydü. Biz de rahmetle, minnetle anıyoruz. Rabbim şehadetlerini makbul ve mebrur eylesin inşallah.

Selamünaleyküm. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ben Diyarbakır'dan şahadet sizden. Mizgine İslam verin her için Müslümanı cihan eserini istiyorum. Seyyid Kutup'tan bir söz: dinden ve imandan yoksun olanlar, ancak kendi çıkarlarını düşünenler ve inananlara tuzak kuranlar er ya da geç hüsrana uğrayacaktır. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Diyarbakır'dan şahadet kardeşimiz.

Kaliteli dinleyenler, Fethi Ahmet Şeker'den Medine Eseni dinliyoruz. Esen ardından İstek Saatli, İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve diyoruz ki manevi iklimin huzur veren rüzgarları bu frekansta inşallah bir duanın amininde, bir ezginin nakaratında buluşuyoruz. Ezgiler şahit olsun sevdamıza, ilahiler tercüman olsun duamıza diyoruz. Ve programımız devam ediyor. Fethi Ahmet Şeker, Medine diyor.

0: Biri sen varsın.
1: Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.28'i gösteriyor ve Fethi Ahmet Şeker'den Medine Eseni dinledik. Aşk çekti. Ve sırada Dursun Ali Erzincan'dan Ben Kudüs'üm eseri var. Güzel bir şiir dinletisi olacak inşallah. Bu eseri bizden Diyarbakır'dan Hatice Aslan bacımız istedi. Eseri değerli eşim Metin Aslan'a, değerli kızım Meryem'e, oğullarım Abdülselam, Kadir ve Muhammed'e, eltilerim Tuğba, Serpil ve Gamze'ye, görümcelerim Adile, Neriman'a ve kaynanama armağan ediyorum. Ve Rehber TV Çağrı FM ailesine armağan etmiş ve tüm İslam alemine gelsin demişler. Diyarbakır'dan Hatice Aslan bacımız.
2: Sen bu aşktan bilmesin kimseler desinler falan. Bir sen varsın ben.
1: Selamünaleyküm, hayırlı günler, aleykümselam ve rahmetullah. Ben Bismil'den Ali Furkan. Sizden şahadet bir bırak eserini istiyorum. Eseri öncelikle anneme, kardeşlerime, teyzelerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bismil'den Ali Furkan kardeşimiz.
2: Aşktan bilmesin kimseler desinler falan. Bir sen varsın bende, ay bir de yaradan.
1: Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet Ömer Karaoğlu'ndan La İlahe İllallah eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin'e ve ortak ayında olan bütün kardeşlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun demişler. Adana'dan İzzet kardeşimiz.

0: Evet, sevgili dinleyenler, istek hattımızı tekrardan hatırlatalım. Radyolarını yeni açan kadeşlerimiz için 0552 334 9370. WhatsApp istek hattımız 0552 334 9370. Gözleri bir tek gördüm. Ve sırada Dursun Ali Erzincanlı'dan Ben Kudüs'üm şiirini dinliyoruz. Şiirin ardından istek saatinin güzelliğiyle devam ediyor.
1: Ağlayınca yüzüm gözüm güler.
2: Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme, çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm, gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunu adı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

Evet, yeni dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.38'i gösteriyor ve Dursun Ali Yazın canlıdan Ben Kudüs'üm eserini dinledik. Ve sırada Şehitler Kervanı 9'dan Muhammed Furkan eseri var. Şehit Mavi Marmara anısına. Selamünaleyküm, ben Bingöl'den. Ben Bingöl'den Ayşe Yusufcan'dan bir ilahi istiyorum. Eşime, kayınvalideme, ortak yayında bulunan tüm dinleyicilerinize armağan olsun. Bingöl'den Ayşe kardeşiniz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır Sivan'dan Hamza Grup Hemden'den Potpourri eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyicilerinize ve siz değerli Çal FM çalışanlarına. Adıyaman Gelge'de bulunan Muhammed abi gelsin ve oğlum Ali Haydar'a, Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağınız düşmanlarınızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Ali'ye İzzet Begoviç'in güzel bir sözü, Allah razı olsun. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay. Mustafa Demirci'den Muhammed İlahisini istiyorum. Tüm müvahhid Müslümanlara, peygamber sevdalarına, radyomuz ailesine armağan ediyorum demişler. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Muhammed Yahya Özbay'a. Evet, bugün maşallah Adana çıkartma yapmış. Evet, Diyarbakır'dan, Batman'dan, Mardin'den, Van'dan da çıkartma bekliyoruz inşallah. Radyolarımızı hatırlayalım inşallah. Ortak yayınımızda 9 radyo ile birlikte başlamıştık. Ve devam ediyoruz. Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa FM, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Çağrı FM.

şehadet şerbetine son saat verin inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi, annem mi?

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.48'i gösteriyor ve Kervan 9'dan Muhammed Furkan Esen'i dinledik ve sırada Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bir Vefa'yı Esen'i dinleyeceğiz. Güzel bir eser, beğenerek dinlediğim bir eser. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen mesajları okumaya devam edelim inşallah. Selamünaleyküm abi, ben Diyarbakır'dan Fatma, sizden Sedat Uçan'dan Beytullah'ta ben ilahisini istiyorum. Çok değerli Çare FM ailesine, Mekke Medine hasedi çeken herkese armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum Diyarbakır'dan Fatma kardeşime. Ve Rabbim isteyen tüm gönüllere Mekke'ye gitmeyi ve Medine'ye gitmeyi nasip etsin diyoruz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Emir Kınay. Aleykümselam ve rahmetullahi kardeşim. Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bu vesileyle gurbette bulunan dedem Şehmus Kınay'a, amcam İsmail ve amcam Ramazan'a, bütün gurbetteki abilerime selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Onların da geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Bizleri merak etmeyin. Bizler iyiyiz inşallah. Siz de iyisiniz. Tek derdimiz sizlersiniz. İyi olmanızdır. Sıradaki parçayı özelden onlara armağan ediyorum ve sizlere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, kolay gelsin demiş Diyarbakır'dan Emir Kınay kardeşim. Ben de Emir'in gözlerinden öperek geçmiş bayramını tebrik ediyorum ve Kınay ailesine, Pembe Viran köyüne de selamlarımı iletiyorum inşallah. Ve hürmetle babası Muhammed Enes Kınay'a da selamlarımı iletiyorum inşallah.

Selamünaleyküm, Adıyaman'dan dinliyorum sizi. Filistin'e zaferi nasip etsin, dualarda unutmayalım. Elimizden geleni yapmaya gayret edelim. Filistin için bir parça istiyorum, çalabilir misiniz demiş. Tabii efendim, ne demek diyoruz. Adıyaman'dan bizlere kulak veren tüm herkese armağan edelim, selam edelim inşallah. Evet, seyir dinleyenler, bazen bir ezgi anlatır, kelimelerin anlatmadığını, yürek yanmadan dilden name dökülmezmiş. Bazen Mekke'nin hüsnü, bazen Medine'nin sükuneti var bu notalarda. Bazen gözden yaş, dilden dua düşülmeyen eserlerle sizlerle olmaya devam ediyoruz. Hüzün de bizden, tebessüm de, yeter ki rotamız hak olsun diyoruz. Evet, dinleyenler, vakit kaybetmeden inşallah Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'yı seni dinleyeceğiz inşallah. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için WhatsApp istikatımızı hatırlatalım. 0552-334-9370. Tekrar edelim inşallah. WhatsApp istikatımız 0552-334-9370. Hikmet Kıyan Çiçek'e kulak veriyoruz. Dünya Bevefa'ya seni dinliyoruz. Esen'in ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Neden?

Evet, hele dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileriz. Saatlerimiz 14.56'yı gösteriyor. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa eserini dinledik. Ve sırada Yusuf Çan'dan güzel Kürtçe bir eser dinleyeceğiz. Güla İslam. Ve şu an Van'dan selam olsun diyen kardeşimiz var. Ve şu an Van'dan Diyarbakır'a geliyorlar. Van'dan selam olsun. Sıradaki parçayı şoför ustası Ali kardeşime, değerli muhterem abim Abdüselam'a ve değerli kardeşim Mücahide armağan ediyorum. Ve bizler de Emin Akılıç kardeşimize armağan ediyoruz. Rabbim sizleri muhafaza etsin. Yolunuz açık olsun diyoruz. Ve tez zamanda bizlere kavuştursun diyoruz inşallah.

0: Selamünaleyküm. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ben Diyarbakır'dan Şahade. Sizden Mizgine İslam'dan Verin Herçin Müslüman eserini istiyorum demiştiler. Ve Seyit Kutup'tan bir söz paylaşmıştı kardeşimiz. İstediği parçayı bulamadım inşallah. Farklı bir eser isterse yer vereceğiz inşallah. Ve sırada Yusuf Çan'dan Güla İslam eserini dinleyeceğiz.
1: Yolları ezel, ezelden beri güzel.
0: Ve Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşim bizlere ulaştı. Haseten tüm eserleri eşime, çocuklarım Yusuf Enes'e, Hüseyin Eymen'e ve Meryem Betül'e, muhterem anneme, ablalarıma ve yengelerime ve tüm İslam aleminden dua istirham ediyorum. Ve rehber ve Çare FM ailesine armağan ediyorum dediler. Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşimiz.

ve TRT'nin değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.03'ü gösteriyor ve Yusuf Can'dan Gülay İslam eserini dinledik ve sırada Grup Hemdem'den Potpourri eseri var. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Urfa'dan Halil İbrahim abim bizlere ulaştı. Mavi Marmara şehitlerini rahmetle anıyorum. 31 Mayıs 2010 tarihinde terör şebekesi Siyonist İsrail alçakça yaptığı saldırı sonucunda şehadete kavuşan Mavi Marmara şehitlerini şehadet yıl dönümünde tebrik ediyorum. Ailelerinin acısını halen dirtiri bir şekilde yüreğimizde taşıyoruz. Şehitlerimizin kanlarının terör şebekesinin zilletine, İslam ümmetinin izzetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz demişler. Urfa'dan Halil İbrahim abim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.

Ankara'dan Mehmet kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserleri radyo başında bizlere kulak veren tüm herkese gelsin. Haseten Ankara'da yanımda bulunan Mehmetcan kardeşime, Yusuf kardeşime ve Ömer hocama gelsin demişler. Hayırlı programlar diliyorum demişler. Allah razı olsun. Evet, İstanbul'da Mazlum kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserler İstanbul'da bizlere kulak veren tüm herkese. Ortak yayınınızda dinleyen 9 radyo çalışanlarına ve dinleyicilerinize armağan ediyorum. Ve ilahilerle arınan yüreklere gelsin demiş kardeşim ve bizlere armağan etmiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşime. Evet, bir kardeşimiz selamun aleyküm demişler, iyi yayınlar demişler, Allah razı olsun, aleyküm selam, teşekkürler kardeşim. Evet, grup hemden potpourri eserini dinliyoruz, eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Grup Hemdem'den Potpourri eserini dinledik ve sırada Biz Aşığız Şehadet eserini dinleyeceğiz. Evet, bu eseri bizden ismini vermek istemeyen bir kardeşimiz istedi. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Kervandan Biz Aşığız Şehadet eserini çalabilir misiniz demişler. İnşallah. Başta şehadet aşığı şehadete gelsin ve bütün dinleyicilerinize gelsin. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Rabbim Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere göstersin. Amin diyoruz. Dünyadaki vahşice süren zulümlerin sonu yakın olsun. Selamünaleyküm demişler. Tekrardan amin diyoruz kardeşim. Dua nispetinde. Selamünaleyküm, ben Pembe Viran'dan Fesih Kınay. Sıradaki tüm eserleri çok sevdiğim dedelerim İsmail Kemalettin, amcalarım Şehmus, Ramazan, Necmettin, dedelerim bizi merak etmeyin, hepimiz iyiyiz. Kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Evet Rabbim, tez zamanda Fesih kardeşimize kavuştursun sevdiklerini diyoruz ve bizlere de tabii. Ve Pembe Viran'dan bizlere kulak veren tüm köy halkına da sıradaki tüm eserleri armağan ediyoruz inşallah. Ve Karacadağ'dan Hamdin abim bizlere ulaştı. Eseri tüm Tenk halkına, aileme, çocuklarıma, tüm süt müşterilerime armağan ediyorum. Çare FM Rehber TV ailesine ve tüm İslam alemine armağan olsun demişler. Ve bizleri de unutmamışlar Hamdin abim. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun inşallah. Rabbim rızkınızı genişlesin inşallah. Ve sıradaki tüm eserleri Hamdin abiye ve yanında şahsında bulunan tüm değerli kardeşlerimize gelsin inşallah.

Ve Mardin Kızıltepe'den Behçe kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserleri Mardin'den sizleri dinleyen tüm herkese, oğluma, aileme ve şahsınıza armağan ediyorum demişler. Biz de hasreten Behçe kardeşimize, ailesine ve Kızıltepe'den bizleri dinleyen tüm değerli dostlara armağan ediyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, yavaş yavaş istek saatimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Ve diyoruz ki eskiler biter ama gönül muhabbetimiz baki kalır. Kulaklarımızda hoş bir seda, kalbimizde derin bir huzurla veda etmeye az kaldı diyoruz. Ve gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Kasımoğlu'dan Gamze Şehitoğlu. Mavi Marmara sadece bir gemi değil, Gazze'deki masum kardeşlerimizin feryadına lebek diyen İslami kardeşlik ve ümmet şuurunun denizdeki tecellisidir. Kuşatma altındaki bir halka umut olmak adına canlarını ortaya koyan, bu kutlu yolda şehadet şerbeti içen Mavi Marmara şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Rabbim fedakarlıklarını katında kabul buyursun, bizleri de her daim hakkın ve mazlumun yanında duranlardan eylesin. Yayınlanacak olan eserleri değerli babam Sabahattin Alkan'a ve babaanneme Bedri Alkan'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Kasımoğlu'dan Gamze Şehitoğlu. Selamünaleyküm, ben Şehadet. Şehitler Kervanı'ndan sen ey şehit özlemin var içinde eserini çalabilir misiniz? Eser tüm Çağrı FM çalışanlarına, radyo başında dinleyicilerinize gelsin demişler. Şehadet kardeşim, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ve vakit kaybetmeden biz aşığız Şehadet'e seni dinliyoruz. Eserin ardından istek saati devam ediyor.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.22 gösteriyor ve güzel bir eser daha dinledik. Biz aşığız şehadet eserini ve sırada Mustafa Demirci'den Muhammed Esen'i dinleyeceğiz ve programımızı nihayet erdireceğiz inşallah. Ve gelen son paylaşımlara yer veriyoruz inşallah. İstanbul'dan Nuray kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki eserleri çocuklarıma, eşime, tüm Müslümanlara, dinleyicinize gelsin, hayırlı yayınlar demişler. İstanbul'dan Nuray kardeşimiz, Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Esile kardeşim, sıradaki eserler anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf abilere, Çağrı Efendi ve kardeş radyo çalışanlarına ve tüm Müslümanlara gelsin, selam ve dua ile demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum kardeşlerime. Evet, Diyarbakır'dan Adile bacım bir yere ulaştı. Hazreten muhterem anneme, ablam Neriman'a, gelinlerimiz Hatice, Tuğba, Serpil ve Gamze'ye ve kardeşlerime armağan ediyorum dediler. Diyarbakır'dan Adile bacımız, Allah razı olsun. Evet, sevgili dinleyenler, eskiler biter ama gönül muhabbetimiz inşallah baki kalır. Bugünlük nameler sustu ama duamız devam edecek diyoruz. Gönül heybemize bir tutam huzur koyabildiksek ne mutlu bize kardeşler. Bir sonraki eskide buluşana dek Allah'a emanet olun diyoruz. Rabbim dinlediklerimizle amel etmeyi, hissediklerimizle yaşamayı bizlere nasip etsin. Sizleri Şanlı Yüce Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi. İstek saati. İstek saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: tek saati.
1: Hüsna Habibun'un teyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet. Zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller. Huzur bulur.
0: İstek saati. İstek

Gazze, canilerin kuşattığı mübarek belde. Ah Gazze, kaç zamandır karanlığı, kaç zamandır ağaç, susuz ve yapayalnız. Ve yıl 2023, ümmetin gülistanına vahşi itler dadanmış. Tasmaları güllerimin yüreğine saplanmış. Harabeler içinde parçalanmış bedenler, kadınlar, yaşlılar ve körpecik bebekler. Ümitler yitirilmemişse Gazze'de, kimyasal bombalar, ateş saçan füzeler gam değil. Vurulur birer birer minareler, mabetler. Viranedir okullar, yıkılır hastaneler. Yükseliyorsa şehadetler kan akan dudaklardan. Allah bize yeter, Allah bize yeter, gam değil. Bedir kadar kutsal bir direniş Gazze'de. Şehadetin taçları alınlara çatılır. Şahlanır karşısında zalimin. Direnir, vurur, vurulur. Toplu ölümlerimiz hayat veriyorsa bu ümmete, geçeriz biz canımızdan, gam değil. Kara yüzlü Avrupa ve Birleşmiş Milletler, dilsiz şeytan olurlar Siyonist çapulcuların vahşetlerine. Küfür tek millettir hakikati tecelli ediyorsa, İslam güneşi doğuyorsa direniş ufuklarında, adanırız birer birer, gam değil. Kudurur Siyonistler, kudurur işgalciler. Maskeleri düşüyorsa işbirlikçi hainlerin ve sarsılıyorsa sarayların zulüm sütunları. Boykotlar, ambargolar, gam değil. Direniş dalga dalga yayılır tüm dünyaya. Gafletin perdeleri savrulur birer birer. Kardeşlik türküleri kazınır yüreklere. Mücahitler kurban olur, gam değil. Katil Siyonistlerin yalanları, vahşetleri şamar olur yüzlerine çakılır. Rezil olur düşmanlar, düşman zillet içinde. Ve gönüller Gazze olur, her şehir Gazze. Gözyaşları sevince dönüşüyorsa, Gazze bize mezar olsun, gam değil. Mescid-i Aksa'nın gölgesinde büyüyen, elleri öpülesi Gazze'li yiğitlerin mübarek destanı yazılır şimdi. Doldurur meydanları Müslüman halklar, duaları, umutları, zaferler getirir şimdi. Gönüller aşkınıza pervanedir ey Hamas. Zaferler halkınıza mübarek olsun ey Hamas. Kırılmasın azminiz, kırılmasın şevkiniz, gayretiniz. Ümmetin yüreğinde bir muştusun ey Hamas.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde.

0: Aksam Gold Mücevherat 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
0: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali. Hal kavşağında. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
6: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
7: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 25 90.
0: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kozkep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Açıldı!
6: Olimpik yüzme havuzu,

0: Eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
2: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
8: ...157. Bölüm. Sabahleyin herkes erkenden kalkmıştı. Sağa sola gidip geliyor, namaz kılmak için hazırlıklarını ikmal ediyorlardı. Daha sonra Ebu Süfyan, Resulullah Efendimiz'i abdest alırken gördü. Namaz kılarken gördü. Gösterilen hürmeti, İtaati müşahede edince gözü korktu. Kureyş'in kendi şahsına olan itaati hiçbir zaman bu dereceyi bulmamıştı. Bulması da düşünülemezdi. Namaz bitince huzur-u nebeviyeye getirildi. Ey Ebu Süfyan! Yazıklar olsun sana! La ilahe illallah deme zamanı hala gelmedi mi? Resulullah Efendimiz tarafından söylenen bu yumuşak ifadeli sözler karşısında Ebu Süfyan titredi. Anam babam sana feda olsun. Ne yumuşak tabiatlı, ne ikramlı bir insansın. Akrabana ne derece bağlısın. Vallahi şunun farkına vardım ki, Allah'tan başka ilahlar olsaydı, şu ana kadar bana yardımcı olurlardı cevabıyla mukabele etti. Yazık sana ey Ebu Süfyan! Benim Allah'ın peygamberi olduğumu ikrar etme zamanı gelmedi mi? Vallahi buna gelince gönlümde şüpheler var. Abbas söze karıştı. Be adam, kabul et İslam'ı ve boynun vurulmadan evvel La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye şehadet getir dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan şehadet kelimelerini söyledi. Artık mesele halledilmişti. Diliyle şehadet kelimelerini söyleyen bir insanı öldürmeyi Yüce Mevla yasaklamış bulunuyordu. Bunun ötesi kalbinde imanın bulunup bulunmayışı, ki o da Allah'ın bileceği bir iş. Kısa zaman sonra Ebu Süfyan Mekke'ye gitmek üzere ayağa kalkarken Abbas Resulullah Efendimiz'e ''Ey Allah'ın peygamberi, Ebu Süfyan övünmeyi seven bir adamdır. Ona bazı haklar tanısan iyi olur.'' dedi. Efendimiz bu teklifi kabul etti. Ebu Süfyan'ın evine giren emniyettedir. kendi evine girip kapısını kapatan emniyettedir. Mescid-i Haram'a giren kişi emniyettedir, dediler. Daha sonra amcasına döndü. Ey Abbas, onu vadinin dar yerinde, dağın kenarında beklet. Allah'ın ordusu geçerken görsün. Emredilen yerde durdular. Bölükler peş peşe geçiyor, Ebu Süfyan her biri hakkında sualler soruyor, bilgiler alıyordu. Ve nihayet dayanamadı. Kardeşinin oğlu mükemmel bir saltanata sahip olmuş demekten kendini alamadı. Hazreti Abbas, hayır o saltanat değil, nübüvvet ve risalettir cevabını verdi. Bölükler peş peşe sıralanmışlardı. Her biri bin bir türlü hamd ve şükür duygularıyla dolu bunca insan, bugün bu mübarek şehre Fethi Mübin'in şerefli imzasını atmak üzere ilerliyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, başına siyah bir sarık sarmış, ucunu arkaya salıvermişlerdi. Devesinin üzerinde Fetih Suresini okuya okuya, bazı ayetleri tekrar ede ede ilerlerken secde edercesine başını eğmiş bulunuyorlardı. Öyle ki mübarek yüzü devenin sırtına değecek hale gelmişti. Beyaz sancak Hazreç kabilesinin reisi Sa'd bin Ubade'nin elindeydi. Sa'd özellikle Ebu Süfyan'ın önünden geçerken ona kin ve nefret dolu bir bakış fırlatmış, yıllardır müminlerin başına yağdırmadık bela bırakmayan bu adama işittirme kastıyla, ''Bugün muharebe günüdür, bugün Kabe'de hürmetin kaldırılacağı gündür'' anlamına gelen bir beyit okumuştu. Bu bakış ve okunulan bu beyit Ebu Süfyan'ı titretti. Titremekte haklıydı. Uhud günü başta Hazreti Hamza olmak üzere mümin şehitlerin cesetlerine yaptıkları işkenceler hayvanları bile utandırdı. Resulullah Efendimiz bekledi. Efendimiz'i buldu, Sa'd bin Ubade'den duyduğu beyti tekrarladı. Endişelerini anlattı. Efendimiz, hayır dedi. Sa'd hatalı söz söylemiş. Bugün Kabe'nin gerçek manasıyla hürmet ve tazim göreceği gündür. Bugün Kabe'ye örtünün örtüleceği gündür. Ebu Süfyan bu defa ikinci şikayetini arz etti. Tanımadığım birçok yüzler görüyorum. Bana ters ters baktılar. Çok şey. Ebu Süfyan ne bekliyordu? Sevgi ve saygı gösterileri mi? Teşekkür dolu ifadeler mi? Resulullah Efendimiz onun fikrine katılmadı. Ey Ebu Süfyan, buna sen sebep oldun. Senin kavmin sebep oldu. Sizin beni yalancı saydığınız günlerde onlar bana inanmış. Siz beni yurdumdan sürüp çıkardığınızda onlar beni bağırlarına basmışlardı, dedi. Daha sonra Ebu Süfyan Mekke'ye gitmek üzere oradan ayrıldı. Tehlikeyi bir an evvel haber verebilmek için hızla ilerliyordu. Mekkelilerin hiçbir şeyden haberleri yoktu. Çabuk toplanın ey ahali, çabuk toplanın ey Mekkeliler. Kısa zamanda yanında kalabalık toplanmıştı. Ne haberler getirdin bize ey Ebu Süfyan? Acıyan gözlerle onlara baktı. Bakışlarında çaresizliğin, ümitsizliğin belirtileri vardı. Haberiniz olsun ey Kureyş topluluğu. Muhammed üzerinize geliyor. Karşı koyamayacağınız bir kuvvet sizin için toplanmış bulunmaktadır. Savaştığınız takdirde mağlubiyet mukadderdir. Müslüman olun da canınızı kurtarın, dedi. Ortada hiçbir şey yokken birdenbire duyulan bu sözler gözleri donuklaştırdı. Yüzlerin rengi değişti. Ağızlar kurumuş, damarlarda akan kanlar sanki duruvermişti. Sen nelerden bahsettiğini biliyor musun ey Ebu Süfyan? Ebu Süfyan kendinden emin bir insan tavrıyla cevap verdi. Ne yazık ki biliyorum. Peki nerede bu bahsettiğin ordu? Bir saate kalmaz şehre girer. rüya gibi bir şeydi. Önüne durulmaz diyecek derecede bir ordu, ta Medine'den yola çıkar gelir de neden kimsenin haberi olmaz? Kısa bir sessizlik hüküm sürdü. Birden çığlık gibi, kaplan uluması gibi bir haykırış duyuldu. Kin ve intikam ateşiyle kavrulan, sırtından bıçaklanan bir şahsın sesi de denilebilirdi. ''Seni koca bunak, seni alçak hayırsız adam!'' bir kadın sesiydi. Meşhur Utbe bin Rebiya'nın kızı ve Ebu Süfyan'ın karısı Hint. İhtimal ki Ebu Süfyan'ı dinleyenlerden biri ona koşmuş, duyduklarını haber vermiş, ''Müslüman olun da canınızı kurtarın!'' dediğini anlatmıştı. Hint avazı çıktığı kadar bağırıyor. ''Gebertin bu yağfıcısını! Sıkın boğazını bu et tulumunun! Size pek fena kılavuzluk yapmıştır! Dininden dönmüş bir kişidir o!'' diye haykırmaktaydı. Hint nihayet tuttuğu sakalı bıraktı. Ebu Süfyan, ''Haydi şimdi evine gir! Vallahi şayet Müslüman olmazsan boynun vurulur, bunu bilesin!'' dedi. Bir an için her şey unutulmuş, karı koca arasında geçen bu heyecanlı sahne merakla izlenir olmuştu. Ebu Süfyan onlara döndü. ''Kim benim evime girerse emniyettedir.'' dedi. ''Be adam, senin evin kaç kişiye sığınak olur?'' dediler. ''Kim Mescid-i Haram'a girerse emniyettedir.'' dedi. Aynı itirazı yaptılar. ''Kim kendi evine girer de kapısını örterse emniyettedir.'' dedi. Ve sonra ilave etti. ''Tekrar edeyim. Karşı durmaya kalkarsanız sizi ekin demeti gibi biçecek olan bir ordu şehre girmek üzeredir. Bir zamanlar başı bulutlarda gezen Mekke hakimiyetinin verdiği gururla ele avuca sığmaz bir insan görünümü sergileyen Ebu Süfyan'ı eli kolu bağlı, sesi sadası kısılmış vaziyette görenler artık rüzgarın ters yönde esmekte olduğunu anlamakta gecikmediler. Başlar yere eğildi. Yüreklerde bir kısım tellerin koptuğu hissedildi. Bundan böyle savaş meydanına koşmak yerine evlere çekilmek ve neticeyi beklemek lazım geldiği düşüncesi yürekleri sardı. Bundan böyle yapılanların hesabı verilecekti. Hayır, biz hayatta oldukça buraya kimse giremeyecektir. Kanımız pahasına bu mukaddes şehri koruyacağız. Bu ve benzeri sesler yükseldi. Fakat bunların sayısı pek azdı. Kılıçlarını sıyırdılar, getirdiler. Onlara bakanların kanına susamış birkaç zavallı dememesi mümkün değildi. Onlar şehrin yukarı kısmına sokak muharebesi yapmak üzere yürürken pek çok insan da boynu bükük, düşünceli adımlarla evlerine doğru ilerlemeye başladılar.

Yani bir Allah, yarın Mekke'de hangi eve ineceksin? Akil bize ev mi bıraktı? Allah nasip ederse yarın duracağımız, müşriklerin küfür üzere anlaştıkları Hayf mevkiidir. Bu arada Resul-i Ekrem Efendimizin, kafir olan mümine, mümin olan da kafire mirasçı olamaz buyurduğu da nakledilir. İslam ordusu iki kol halinde Mekke'ye giriyordu. Birinci kol Peygamberler Sultan Efendimizin komutası altında ilerliyordu. İkinci kolun başında Allah'ın kılıcı lakabıyla Seyfullah ünvanını Peygamber Efendimiz'den alan yiğitler serdarı Halid bin Velid vardı. Resulullah Efendimiz Mekke'ye girmeden evvel bir takım isimler saydı. Bunlar Kabe'nin örtüsüne sarılmış bulunsa bile öldürüleceklerdi. Bunlar Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Safvan bin Ümeyye, Hazreti Hamza'nın katili Vahşi, Hazreti Zeynep'i hicret yolculuğunda yaralayıp çocuk düşürmesine sebep olan Hebbur bin Esved, bir zamanlar vahiy katipliği yaptıktan sonra Peygamberimiz hakkında yakışıksız sözler söyleyerek İslam dinini terk edip giden Abdullah bin Ebi Ser, yeni Müslüman olup kardeşinin diyetini aldıktan sonra bir Müslümanı öldürerek kaçan Mikyes bin Sübabe, bir zaman Müslüman olarak yaşayıp hizmetini gören adamı öldürdükten sonra zekat develeriyle birlikte kaçan şair İbn-i Hatal, İbn-i Hatal'ın iki cariyesi Abdullah bin Zibara ve Hübeyre bin Vehb gibi şahıslardı. Resul-i Ekrem Efendimiz terkisinde Üsame bin Zeyd olduğu halde Mekke'ye girdi. Kimse karşı koymayı düşünmemiş, elini kaldıran olmamıştı. Emrine amade bir ordunun başındaydı. Şu farkla ki, zafer kazanmış olmanın gururu yoktu. Rabbinin nimetini hakkıyla bilen ve bu duygu içinde başını secdeye koyan mütevazi bir peygamber hali vardı. Peygamberler İmam Efendimiz'e Mekke'nin yukarı kısmında bir çadır kuruldu. Girdiler ve bir müddet istirahat ettiler. Halid bin Velid emrindeki kuvvetlerle Mekke kapısına dayandığı zaman elini kolunu sallaya sallaya giremeyeceğini anlamıştı. Karşısında kılıçlar, mızraklar vardı. Yaylar gerilmiş, oklar hazırlanmıştı. Sonuna kadar çarpışmaya azmetmiş gözler kendine dikilmiş bulunuyordu. Tedbirli olmak, iyi bir komutana yakışır şekilde davranmak lazımdı. Ordusuna dur emrini verdi. Karşısında bir zamanlar kader birliği yaptığı eski silah arkadaşları vardı. İkrime bin Ebi Cehil, Safvan bin Ümeyye, Süheyl bin Amr ve benzerleri. Halid, bir zamanlar onlarla birlik olmuş, küfrün sancağını onlarla birlikte taşımış, Müslümanlara karşı onlarla birlik olup kılıç sallamıştı. Bir iki adım ilerledi. ''Sizi İslam'a davet ediyorum. Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet edin. Muhammed'i Allah'ın Resulü olarak tanıyın. Bu mübarek beldede kan dökülmesine sebep olmayın.'' Halid'in bu teklifi kabul edilmedi. Cevap olarak atılan bir iki ok vızıldayarak geçti. Oklara siper olmanın, durup dururken ölmenin hiçbir anlamı yoktu. Emretti, müminler de ok serptiler. Ve böylece çarpışma başlamış bulunuyordu. Biraz sonra kılıçlar çekildi. Kısa zaman sonra yerde yatan 12 müşrikin cesedi bu çarpışmanın ilk sonucu olmuştu. Durumun nezaketini gözleriyle gören Ebu Süfyan, soluğu Nebi Ekrem Efendimizin huzurunda almış. Halid bizi kırdı geçirdi demişti. Peygamber Efendimiz birini çağırdı ve derhal Halid'in yanına yetişmesini ve savaşı durdurmasını söyledi. Adam hemen oraya hareket etti ve Halid'i buldu. Resulullah Efendimiz eline geçeni öldürmeni emrediyor dedi. Savaş devam etti. Ölüm fermanı imzalanmış olanların
hayat defterleri birer birer dürüldü. Öldürülenlerin sayısı 70'i bulmuştu. Şikayet tekrarlandığı zaman Efendimiz Halid'i yanına getirmelerini emretti. Halid geldiği zaman neden savaşı durdurmadığını sordu. Halid, ''Ben senin emrini yerine getirdim ey Allah'ın peygamberi. Siz bana elime geçirdiğini öldürmemi emrettiniz. Ben de bu emri gereğince hareket ettim.'' cevabıyla mukabele etti. Bir tuhaflık vardı. Meselenin halli için gönderilen adam çağrıldı. Adam verdiği ifadede, ''Ya Nebi Allah'' dedi, ''Evet, muharebeyi durdurma emriyle beni gönderdin. Fakat bu senin dileğindi. Bense Halid'in yanına vardığımda eline geçeni öldürmesini söylemekten başka hiçbir şeye güç yetiremedim.'' Fahrül Enbiya ve Mürselin Efendimiz bir şey demedi. Emretti, su getirdiler. Gusletti. Kasva devesine bindi. Yanında vefakar arkadaşı Hazreti Ebu Bekir olduğu halde Mescid-i Haram'a doğru ilerlemeye başladı. Sekiz yıl evvel yine bu deve üzerinde, yine yanında arkadaşı Hazreti Ebu Bekir olduğu halde bu şehirden ayrılmış bulunuyordu. Binit aynı binit, arkadaş aynı arkadaştı. Bir farkla ki o gün kendini diri veya ölü olarak ele geçirme derdiyle yanıp tutuşan, merhametin adını bile hatırlamak istemeyen zalimler şu anda merhamet dileyen bakışlarla durup seyrediyorlardı. Fakat o da ne? Ebu Uhay Han'ın kapısı açılıyor. Yola fırlayan birkaç genç kız başörtülerini Peygamber Efendimiz'in devesinin yüzüne vurmak suretiyle hınçlarını almak istiyorlardı. Bu arada Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in yüzüne bakıyor. Hasan bin Sabit ne demişti diyor. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, dolu dizgin hücum eden süvarilere sadece kadınların karşı koyacağını ve başörtülerini atların yüzlerine çarpmaktan öte bir şey yapmayacaklarını anlatan beyitleri okudu. Şu anda ise sanki bu beyitlerin mükemmel bir tatbikatı yapılmaktaydı. Halid bin Said'in kardeşleri yahut yeğenleri olan kadınlar, kızlar çekildiler. Peygamberlerin en büyüğü yoluna devam etti ve nihayet Mescid-i Haram'a ulaşıldı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva.
1: Hayvan salyası necis midir? Şafii mezhebine göre domuz ve köpek hariç eti yenen veya eti yenmeyen tüm hayvanların salyası temizdir. Yiyip içtikleri şeyler ve temas ettikleri kapkacaklar temiz olarak kalır. Abdest ve benzeri durumlarda taharet durumlarında kullanılabilir. Hanefi mezhebine göre ise eti yenen hayvanların salyası temiz iken eti yenmeyen hayvanların salyası necistir. Hanefilere göre katır ve eşek gibi hayvanların artığı ise şüphelidir. Abdest alacak başka su yoksa önce bu su kullanılır, sonra teyemmüm alınır.
0: Her güne bir fetva.
2: Lanetlenmiş kavimle barış için atılan imzalar, kırılan kolları, öldürülen çocukları, anaların feryatlarını unutturacak mı? O imzaları atan eller hiç taş atmamıştı ki.

Savaştan 3 kat daha tehlikeli olan şey nedir? Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde en tehlikeli işin Bering Denizi'nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söyleniyor. 3 saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu, değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Beyni büyük olanlar daha mı zeki? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler. Ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546.

0: 0541 506 503 0521.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM
4: Roman Kuşağı başlıyor.

Kaçak Yolcu. Yazar Sadullah Aydın. Etiket Yayınları. Seslendiren Yunus Çetin. 6. Bölüm. Duman saçan karanlık bulutun bir kefen gibi sardığı Ninova'nın insan çığlıklarıyla, korkulu haykırışlarla, tanrılardan yardım isteyen kadınların umutsuz inlemeleriyle dolup taşan caddelerinden, zengin mahallelerinden, yel gibi geçen atların toynaklarından çıkan sesler, arşı saran bu korkunç gürültünün içinde eriyor, derin bir kuyudan geliyormuş gibi boğuk, cılız çıkıyordu. Hava sıcak olmamasına rağmen çatlarcasına koşturulan aygırların geniş, tüylü sağrılarından terler boşanıyor, köpük içinde kalan ağızlarından hırıltılı kişnemeler duyuluyordu. Sırtlarını acımasızca döven, bacaklarında şaklayan sicim uçlu deri kamçıların verdiği acı karşısında adeta deliye dönen, şaha kalkıp öne atılan atların çektiği saray arabasının içindeki kral ve adamları hop oturup hop kalkıyor, düşmemek için arabanın tahta kenarlarından sıkı sıkıya tutunuyor, tökezleyen atlarla birlikte onlar da tökezliyorlardı. Araba biraz sonra Ninova'nın geniş, düzgün caddelerinden çıkıp yoksul mahallelere girdi. Şehrin bir tarafını ahtapot gibi saran bu göçmen mahalleler o kadar çoktu ki bitip tükenmek bilmiyordu. Araba bir mahallenin tozlu, bozuk, bakımsız, zifiri karanlık sokaklarını bitirip bir başka yoksul mahalleye dalıyordu. Kral Osnappar belki de ömründe ilk defa şehrin doğu kısmında yoksulların yaşadığı mahallelerde bu kadar çok dolaşıyordu. Saray arabasının içinden geçmediği yoksul mahalle kalmamıştı. Öyle anlaşılıyordu ki Bilge Yasma, yoksul mahallelerin en sonuncusunda, şehrin en uç sokağında yaşıyordu. Gerçekten de öyleydi. Yasma, şehrin dışında, kenar sokaklara yakın bir tarlanın yanı başında, tavanı çamurla sıvanmış, badanasız, sıvaları yer yer dökülmüş, küçük bir kulübede yaşıyordu. Tek odalı, terk edilmiş görüntüsü veren bir yerdi burası. Bu, gözlerden ırak kulübeye etrafı kısa funda ağaçlarıyla, yeşilliklerini yitirmemiş çalı kümeleriyle çevrili bir bataklıktan ulaşılıyordu. Kralı taşıyan araba ve arkadan gelen atlılar hiç düşünmeden bataklık yola girdiler. Yaşlı Bilge'nin kulübesinin önüne gelince yere atladılar. Mavi tahta kapısı kapalı, duvarlarında kalın demir parmaklıklarla kaplı küçük bir pencerenin dışında bir şey görünmeyen evin alçak sundurmasını heyecanla tırmanan Kral Osnappar birden durakladı. Tahta kapının demir halkasına uzanan parmakları titremeye başladı. Hayal kırıklığına uğramaktan korkuyordu kral. Ya bunca yolu boşuna geldiyseler? Ya bu yaşlı adam onlara yardımcı olamayacak biri ise? Gelecek azabı önleyecek bir yol gösteremezse? Hem Yunus olmadıktan sonra bu adam ne yapabilirdi ki? Kral Osnappar, hafif aralık duran kapıdan içeri girip de isli bir çıranın loş bir ışıkla aydınlattığı odanın ortasında diz çökmüş, durmadan dua eden Bilge Yasmah'ın yüzünü görünce vesveselerinin boş olduğunu anladı. Bilge Yasmah mutlaka onlara yardım edecekti. 70 yaşlarında geniş alnı sert zemine yapılan secdelerin etkisiyle nasır bağlamış, gözlerinin altında mor halkalar bulunan uzun beyaz sakallı Bilge Yasmah gelenleri görmedi bile. Yüce

yaratıcıyla, Allah'la daldığı halvet iklimine kendini öylesine kaptırmıştı ki, kralın ürkek seslenişini de duymadı. Vücudunu boydan boya kaplayan, ucuz basma kumaştan, beyaz mintanının geniş kol yenleriyle kırışık yanaklarını ıslatan gözyaşlarını siliyor, nurlu yüzüne ruhani bir anlam veren hüzünlü tebessümüyle durmadan dua ediyordu. Ağlayarak, kederli, buruk sesiyle yakarış dolu ricalarda bulunarak dua ediyordu. Loş, duvarları çıplak, zemininde sadece kıldan ince bir şilte bulunan odada iç paralayıcı sesi yankılanıyordu. Ne yapacağını bilemeyen kral, pişmanlık içinde kıvranarak ürkekçe sesini yükseltti. ''Efendim, Yasma Hazretleri.'' Bilge Yasma, sımsıkı yumduğu gözlerini yavaşça açtı. Dizüstü çöküp kendisine doğru sürünen kral Osnapar'a baktı ciddi bir yüzle. Sonra birden kalın, beyaz kaşları çatıldı. Öfkeli, haşim bir bakış gelip göz bebeklerine oturdu. Adeta isyan ederek, ''Sonunda yalanlayıp durduğunuz gün gelip çattı işte.'' dedi. ''Haydi bakalım, çağırın ilahlarınızı. Altından, gümüşten, değerli taşlardan heykellerini yapıp gece gündüz önlerinde diz çöktüğünüz, adlarına kurbanlar kestiğiniz, ihtişamlı tapınaklarda muhafaza ettiğiniz putlarınızı, tanrılarınızı yardıma çağırın. Seslenin onlara. Hadi durmayın. Belki imdadınıza gelirler, kurtarırlar sizi.'' Kral Osnapar adeta inledi. ''Bilge Yasma, efendim.'' Bilge Yasma'nın öfkesi durmuyordu bir türlü. ''Size hiçbir yararlarının olmayacağını bildiğiniz halde cansız, güçsüz, işe yaramaz putlarınızı Yüce Allah'a tercih ettiniz. Alemlerin Rabbinden yüz çevirdiniz. Onun peygamberini incittiniz, yalanladınız, küsüp gitmesine yol açtınız. Halbuki biliyordunuz, evet biliyordunuz batıl yolda olduğunuzu. Ama işinize gelmiyordu sahte putlardan vazgeçmek. Zulüm ve sömürünüzü devam ettirmek, haksız kazanç elde etmek, halklarınızı uyutup çirkin emellerinize, dünyevi çıkarlarınıza alet etmek için bu uyduruk ilahlar lazımdı değil mi? Hakk'a teslim olduğunuz, Yunus peygamberin çağrısına kulak verdiğiniz zaman insanları köleleştiremeyeceğinizi, çevrenizdeki milletlere saldırıp barbarca onları katledip ülkelerini talan edemeyeceğinizi, mazlumların kan ve teri üzerinde yükselen bu çirkin uygarlığınızı, debdebenizi yitireceğinizi biliyordunuz. Bilge Yasma nefes nefese sustu. Başını esefle sallayarak, ''Siz de diğer iflah olmayan milletler gibi, güç ve zenginlik zehirlenmesi yaşayan şımarık kavimler gibi helak olup gideceksiniz artık.'' diye konuştu. Kral Osnapar perişandı. Yaşlı bilgenin her bir sözü balyoz gibi beynine iniyor, yüreği pişmanlık ve umutsuzluk içinde yaralı bir kuş gibi çırpınıyor, kıvranıyordu. Gerçekten ne yapacağını bilemiyordu ve gerçekten derin bir pişmanlık içinde kurtuluş çaresi arıyordu. ''Lütfen bize yardım edin Yasma Hazretleri. Siz Yunus Peygamber'in has dostlarındansınız. Lütfen bize bir yol gösterin. Bizi Yunus Peygamber'le buluşturun. Onun tanrısına inanmaya hazırız. O nerede? Nereye gitti? Hiçbir yerde bulamadık onu. O yüce peygamberin dizlerine kapanmak, ona iman etmek, tanrısına boyun eğmek, sahte ilahlarımızı kırıp yüzümüzü Hakk'a çevirmek istiyoruz.'' Sonra adeta haykırdı. ''Bütün Ninova, kadını ve erkeğiyle puthanelerimizi ateşe vermeye, putlarımızı kırmaya, Allah'a tereddüt etmeden iman etmeye hazırız. Yeter ki bu azaptan kurtulalım. Rabbimizden gaflet ettiğimiz, bize lütfettiği nimetlerin kadrini bilmediğimiz, nankörlerden olduğumuz için pişmanız.'' Bilge Yasmah'ın eski dostu olan devlet yetkilisi adam, baş muhafız, onlarla birlikte gelen askerler, orada hazır bulunan herkes Bilge Yasmah'ın etrafını sardı, pişmanlık içinde gözyaşı döküp kendileri için bir çıkar yol bulmasını istedi. Bilge Yasmah etrafında toplanıp ağlaşan adamlara baktı bir müddet. Sessizliğe gömüldü. Ninova'dan yükselen korkunç, boğuk gürültünün içinden kulak tırmalayan kadın ve çocuk çığlıklarını, imdat feryatlarını dinledi. Yüreği gamla doldu. Gözlerindeki öfke, kırgınlık eridi. Korkunç bir acıyla, kahreden bir üzüntüyle sarsıldı. Bu kavim pişmanlığında samimiydi. Sahte putlardan yüz çevirip biricik yaratıcıya, Yüce Allah'a teslim olmayla aralarındaki tüm engeller kalkmış,
Varlık aleminin yegane egemeninin Allah olduğunu anlamıştı bu günahkar, şımarık kavim. Samimiyetle günahlarından vazgeçmek, tevazu ve alçak gönüllülükle donanmak istiyordu. Bilge Yasmah, loş odada, gölgeleri çıplak duvarlarda ürkütücü şekillere bürünen adamları süzdü bir müddet. Boğazını temizlemek için öksürdü bir iki defa. "Tövbe de samimi misiniz?" dedi ciddi, üzüntülü bir şekilde. "Evet," dedi kral, umutla. "Yunus peygamberi bulamazsınız," dedi Yasma. "Çok rencide ettiniz. Dünyanın en dürüst insanını sahtekarlıkla suçladınız. Yalancı dediniz ona. 30 yıl boyunca sizi kurtarmaya çalıştı. Hiçbir karşılık beklemeden, ücret istemeden. Ama siz gözlerinizi hakka, hakikate kapattınız. O da sizleri bıraktı, gitti buradan. O gitti, lakin efendisi burada." Kral Osnappar şaşkınlık içinde küçük bir hayret çığlığı kopardı. "Efendisi mi? Yunus peygamberin efendisi mi var?" "Evet, onun efendisi var. O efendi aynı zamanda sizin, bizim, tüm insanlığın, var olan her şeyin de efendisi." Derin bir nefes alan yaşlı bilge sözlerini sürdürdü. "Evet, Yunus gitti. Lakin efendisi burada. Yani yüce Allah. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Her şeyi duyar, görür. Sizin de pişmanlığınızı mutlaka görüyordur. Pişmanlık içinde tövbe edin." "Ne yapabiliriz?" dedi kral yalvaran bir tavırla. Bilge Yasmah gözlerinde müthiş bir düşünce yoğunluğu olduğu halde konuştu. "İleri gelenleriniz Dicle'nin sularında yıkansın. Bedenlerinizi ve elbiselerinizi temizleyin. Pahalı elbiseleri çıkarın. Kıldan, kaba keçeden gömlekler giyinin. Ama önce haksızlığa son verin. Haksız kazancı sonlandırın. Hırsızlıkla, soygunla, haksız kazançla elde ettiğiniz malları sahiplerine geri verin. Aranızda zulme uğrayan, hakkı gasp edilmiş, hak sahibi kimse kalmasın. Her türlü günahtan uzaklaşın. Bunları yaptıktan sonra kurbanlar kesin. Allah adına kestiğiniz kurbanları çoluk çocuk, genç ihtiyar herkes yesin. Sonra yalın ayak secdeye kapanın, topluca Allah'tan af dileyin." Kral içi ümit dolu, "Rabbimize pişmanlık gözyaşları içinde nedamet dolu gönüllerle yalvaracağız," dedi. Ninova pişman olmuş kadın ve erkeklerin yüreklerinden yükselen feryatlarla sarsılacak. Bilge Yasmah teselli dolu cümlelerle konuştu. "Korkmayın, azabın gelişine daha 2 gün var. Rabbinize yönelip af dilerseniz, ümid ederim ki o sizi affeder. Allah içtenlikle pişman olmuş kullarını yüzüstü bırakmaz." Kral Osnappar ve beraberindekiler, üzerlerinde derin bir etki bırakan bilge yaşlının yanından ayrılmak üzereyken, Bilge Yasmah birden yeni bir şey hatırlamış gibi bağırarak ekledi. "Eğer tövbenizde samimiyseniz, yüce yaratıcıya içtenlikle boyun eğmek istiyorsanız, ilk önce putlarınızı kırmalısınız. Allah'a ortak koştuğunuz putların işe yaramayan birer taş ve demir yığını olduğu inancında içtenseniz, şehrinizde, Ninova'da bu putlardan eser kalmamalı. Evinizi, sokaklarınızı putlardan arındırdığınız gibi, kalp ve ruhlarınızı da putlardan, putçuluktan arındırın." Kral Osnappar aynı hızla saraya döndü. Bilge Yasmah'ın tavsiyelerini yerine getirmek için hemen kolları sıvadı. O ve halkı kısa sürede çok şey yapmalıydılar. Zamanla yarıştıklarını biliyordu. Öyle bir tövbeyle tövbe etmeliydiler ki Rableri onları bağışlasın, Yunus peygamberi onlara geri göndersin. Kralın talimatları doğrultusunda bütün şehir ayaklandı. Başta saray sakinleri olmak üzere herkes zaten iman etmeye, putları bırakıp Allah'a teslim olmaya, Yunus peygamberin davetine boyun eğmeye hazırdı. Tüm kalpler Yunus'a ve onun Rabbine karşı muhabbet ve inançla doluydu. Putların, putlardan kaynaklanan sahte inançların, içi boş öğretilerin artık hiçbir kıymeti harbiyesi kalmamıştı. Azap gelip kapıya dayanmış, her şeyleri, varlıkları dahil tehdit altına girmiş ama putlardan, gece gündüz kendilerine secde edip adak adadıkları tanrılarından hiçbir ses çıkmamıştı. Saray misali devasa puthanelerde yan gelip yatan, halkın gözünü sihirli kelimelerle boyayıp ceplerini boşaltan, mallarına mülklerine el koyan, bıkıp usanmadan yiyip içtikleri için her biri birer domuz yavrusunu andıran büyük kahinlerse en az sıradan insanlar kadar korku ve panik içinde sokak ve caddelerde kaçışıyorlar, saklanacak, korunacak bir yer arıyorlardı. Münadiler omuzlarındaki davullara tokmaklarla vurup
Yapılacakları ilan edince istisnasız herkes birbirleriyle adeta yarışarak işe koyuldu. Zaten ayakta olan şehir bir anda mahşer yerine döndü. Duman saçan karanlık buluta ürperti duymadan, dehşete kapılmadan bakamayan Ninova halkı bulabildiği tüm aydınlanma araçlarından faydalanarak şehrin sokak ve caddelerini bir nebze de olsa görünür kıldı. Zifiri karanlığın içinde mumlar, kandiller, çıralar, meşaleler yakarak silik bir aydınlık elde etti. Daha bir gün öncesine kadar zalimlerin, sömürenlerin, yoksullara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapanların, her çeşit talan ve gaspta birbirleriyle yarışanların, zayıflara yapmadık eziyet bırakmayan barbarların kenti olan Ninova, topyekun Allah'a yönelen, günahları için kanlı gözyaşları döken, pişman olmuş insanların yurdu haline dönmüştü. Ninovalılar kapı kapı dolaşıp haksızlık ettikleri insanlardan af diliyor, hakları gasp edilmiş insanlara hakları iade ediliyor, yoksul ve mazlumlar infak ve sadakalarla ihya ediliyor, insanlar iyilik yapmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Yoksul zengin istisnasız herkes tüm imkanlarını seferber ederek Allah'ın adına kurbanlar kesmeye başlamıştı. Cadde ve sokaklar, avlular, hatta üstü geniş dam üstleri, taraçalar kesilen kurbanların kanlarıyla kızıla boyanmıştı. Kimin gücü neye yeterse onu yapıyordu. Yüzlerce koyun ve keçi kesen de vardı. Sahip olduğu tek kuzu veya oğlağı ya da hindi, kaz ve tavuğu. Kurbanlar kesildikçe, kanlar aktıkça halkın zihin ve yüreklerinde derin izler bırakmış, uzun yılların eseri olarak tortulaşmış sahte inanç ve düşünceler de yürek ve zihinlerdeki imtiyazlarını kaybediyor, gönüllerdeki tahtları yerle bir oluyor, tevhid rüzgarı tüm şeytani değer ve öğretileri önüne katıp yokluğa doğru sürüklüyordu. Ninovalılar bir taraftan umut ve pişmanlık içinde Yunus'un Rabbine doğru koşarlarken, öbür taraftan da kin, öfke ve gazap içinde putlara yönelmişler, önlerine gelen putu büyük bir hınçla kırmaya başlamışlardı. Her taraf taştan, demirden, ağaçtan, tunçtan, put molozlarıyla dolmuş, moloz yığınları göklere yükselir olmuştu. Bazı gençler, özellikle putçu sistemin kurbanı olan köle ve ezilen insanlar, korkunç haykırışlar eşliğinde ellerindeki balta ve diğer araçlarla puthanelerin kapılarını kırıyor, duvarlarını yıkıyor, içerideki kocaman putları yerlere devirip paramparça ediyorlardı. Hızlarını alamayıp puthaneleri ateşe verenler de vardı. Çok geçmeden göğe yükselen kırmızı alevler artmış, hemen hemen tüm puthaneler yanmaya başlamıştı. Evet, Ninova'da bir devrim yaşanıyordu. Halk putlara ve putçuluğa karşı ayaklanmış, putperest sistemi bir daha dirilmemek üzere yıkmaya girişmişti. Bir zamanlar zalim, emperyalist, putçu düzenin sahibi ve koruyucusu olan Kral Osnappar, devletin büyük başları, soylular, subaylar, zengin tüccarlar, aydın ve sanatçılar da halkın safında yerlerini almış, tevhidi devrimin zaferi için ter döküyorlardı. Kaçak Yolcu adlı romanın 6. bölümünü dinlediniz.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Ey seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Gelecek vadeden çocuk. Sonradan İmam Nebevi'nin manevi hocası unvanını alacak, Allah'ın veli kullarından salih bir zat olan Yasin İbni Yusuf el-Merakeyşi'nin yolu bir iş için Neva köyüne düştü. Köyden geçerken yolda bazı çocukların oyun oynadıklarını gördü. Onlardan biraz uzakta tek başına duran 10 yaşlarındaki bir çocuğun başka bir şeyle meşgul olduğunu fark etti. Biraz sonra çocuklardan birkaçı yalnız oturan çocuğu da oyuna davet ettiler. Fakat çocuk kabul etmedi. Arkadaşları kendileriyle oynaması için ısrar ettiler. Fakat nafile. Bir süre sonra çocuklar zor kullanarak onu oyun alanının içine çekmeye çalışınca yalnız oturan çocuk yalvarırcasına bağırmaya başladı.
2: Beni bırakın, daha okunacak Kur'an'ım var. Hem daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine getireceğim salavatları da getirmedim.
1: Bu durum el-Merakeyşi'nin çok dikkatini çekmişti. Çocuğu da yanına alarak onun Kur'an dersini veren hocasının yanına vardı. Bu çocuğa çok dikkat et. Umulur ki ileride büyük bir adam olur. El-Merakeyşi'nin dediği gibi oldu. Hepimizin tanıdığı, gelmiş geçmiş en büyük İslam alimlerinden İmam Nebevi işte o çocuktu.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf.
4: Açıldı, açıldı! Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik,

0: Şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Diclekent Dünya Kavşağı yanı.
4: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. hayatınızın değerli anlarına tanıklık

0: marketten güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çağrı FM Haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteni ile ekranlarınızdayız. Bugün 1 Haziran 2026 yeni bir ayın yeni bir haftanın başındayız. Gün boyunca yaşanan gelişmeleri, öne çıkan başlıkları sizlere aktarmak için ekranlarınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını arkadaşlarımdan rica ediyorum. Malum 2026'nın ortalarına geldik kıymetli izleyenler. 2023'ün ortalarından beri aslında yıllar geçti ama bir tablo değişmedi. Gazze'de ne yazık ki yine soykırım devam ediyor. Terörist rejim İsrail Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Şu barbarlık aralıksız sürerken garantör ülkeler ve Barış Konseyi ne iş yapar anlamış değiliz. Gazze Limanı'na saldırı düzenlendi. Şehit ve yaralılar vardı. Bir diğer başlığımız Lübnan'dan. Hakeza Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da devam eden saldırılar vardı. Lübnan işgaline dönüşmeye başlayan saldırılarda 14 kişi bugün katledildi. Detaylarına birazdan değineceğiz kıymetli izleyenler. Bir diğer başlığımız ABD'nin saldırılarıyla ilgiliydi. Hem masada ateşkes var, hem masada müzakereler var. Üçüncü şık olan saldırılarda ne yazık ki eksik kalmıyor. ABD, İran'ın adalarına saldırı düzenlendi. İran'ın misillemeleri gecikmedi. Bununla ilgili birazdan detayları aktaracağız. Bir diğer başlığımız yine İran'ın ABD'ye restiyle ilgiliydi. Akşamüstü gündeme düşen sıcak bir gelişmeydi. İran basınının aktardığına göre İran, Tahran yönetimi müzakereleri Gazze ve Lübnan'a saldırılar sürerken durduracak ta ki saldırılar durana kadar. Bununla ilgili de detayları birazdan bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Siyonist işgal rejimi Gazze'de ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. İşgal ordusunun Gazze limanına düzenlediği saldırıda bir kişi katledildi, 18 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesten bu yana işgalcilerin düzenlediği saldırılarda 247'si çocuk olmak üzere 930 kişi katledildi.
1: Gazze'de sözde ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İşgal rejiminin insansız hava araçları Gazze kenti sahilindeki balıkçı limanında bir arada bulunan bir grup sivil Filistinliyi hedef aldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda bir kişi katledildi. Aralarında durumu ağır çocukların da olduğu 18 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Öte yandan işgal rejimi ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 247'si çocuk, 191'i kadın olmak üzere 930 kişiyi katletti. Filistin resmi ajansı Wafa'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Nisan ayının ateşkesten sonra en kanlı dönem olduğu vurgulandı. Gazze'de işgal rejimi saldırılarında Mart'ta 79, Nisan'da 117 kişinin katledildiği, Mayıs ayında da bombardımanlar ve can kayıplarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı süresince düzenlediği saldırılarda 33 Filistinlinin katledildiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Öte yandan işgalcilerin sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ablukanın devam ettiği Gazze'de sağlık sektörünün kritik bir durumda olduğu uyarısında bulunuldu. Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesinin hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.
0: Hamas siyasi büro üyesi Usame Hamdan ateşkes sürecine ilişkin konuştu. Hamas'ın ağır kayıplara rağmen askeri ve teşkilati kapasitesini koruduğunu belirten Hamdan, ateşkes anlaşmasına bağlılığın zayıflık değil, Gazze halkının korunması için bir mücadele olduğunu söyledi.
2: Rahim. Hamas siyasi büro üyesi Usame Hamdan, Gazze şeridinde devam eden savaş, ateşkes süreci ve Filistin iç uzlaşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamdan, Siyonist rejimin savaş boyunca çok sayıda siyasi ve askeri lideri hedef almasına rağmen, Hamas'ın teşkilati yapısını ve direniş kapasitesini koruduğunu belirterek, hareketin geçmişte de benzer suikastlar ve baskılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. şehit liderlerin direniş saflarında görevlerinin başında hedef alınmasının bir zayıflık göstergesi değil, mücadelenin içinde yer aldıklarının kanıtı olduğunu söyleyen Hamdan, Hamas'ın tarihi boyunca kayıplarını telafi etmeyi başardığını kaydetti. Hamdan, ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerinde ise dikkat çekici mesajlar verdi. Siyonist rejimin ateşkesi ilan edildiği günden bu yana defalarca ihlal ettiğini, yüzlerce Filistinlinin şehit olduğunu ve Gazze'deki saldırıların farklı yöntemlerle sürdüğünü belirten Hamdan, buna rağmen Hamas'ın anlaşmaya bağlı kalmayı sürdürdüğünü ifade etti. Hamas yetkilisi, hareketin ateşkese bağlılığının zayıflık veya seçeneklerinin tükendiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, bunun Gazze halkını koruma ve uluslararası toplum önünde anlaşmayı bozan tarafın kim olduğunu ortaya koyma amacı taşıdığını söyledi. Hamdan, yeniden imar ve insani yardımların, direnişin silahsızlandırılması şartına bağlanmasının siyasi bir şantaj anlamına geldiğini belirterek, ateşkes görüşmelerinde böyle bir maddenin bulunmadığını ifade etti. Usame Hamdan, siyasi girişimlere ve arabuluculuk çabalarına fırsat vermeye devam edeceklerini, ancak bunun direnişin seçeneklerinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.
0: Siyonist işgal rejimi ayrım duvarının yakınlarında Filistinli bir genci şehit etti. Yapılan vahşi saldırıya misilleme gecikmedi. Filistinli direnişçiler Beytüllehim'de araçlı eylemde çok sayıda Siyonisti etkisiz hale getirdi. İşgal rejimi basını bu eylemde ikisi ağır 4 Siyonistin yaralandığını iddia etti.
2: Siyonist işgal rejiminin Filistinlilere yönelik cinayetleri sürüyor. İşgalci Siyonistler Kudüs'ün kuzeyinde Ram kasabası topraklarına inşa edilen ayrım duvarının yakınlarında Filistinli genci ateş açtı. Sağlık kaynakları 26 yaşındaki genç İmad Harun İştahye'nin işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu aktardı. İşgal rejimi Kudüs'te ve işgal altındaki iç bölgelerde iş yerlerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçileri ateş açarak, esir alarak ve alıkoyarak takip etmeye devam ediyor. Bu durum son dönemde onlarca işçinin yaralanmasına ve şehit olmasına yol açıyor. Bu arada Siyonist işgalcilerin cinayet, saldırı, tehcir ve esir almalarına yönelik Filistinli direnişçilerden misilleme eylemi geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Beytüllahim yakınlarındaki Guş Etzion kavşağında araçlı eylem gerçekleştirildi. Eylemde çok sayıda işgalci etkisiz hale getirilirken, 30 yaşındaki Mücahit, Emced Cevat Abdülfettah Neca şehit oldu. İşgal rejimi basını ise araçlı eylemde 4 işgalcinin yaralandığını ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ileri sürdü. Eylem, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde artan askeri saldırılar sonrası yaşandı.
0: Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da saldırılar vardı sayın seyirciler. Siyonist barbar rejim Lübnan'da ateşkese rağmen katliamlarını sürdürüyor. Siyonist işgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerine yaptığı saldırılarda 3 kadın, 14 sivili daha şehit etti. 19 kişiyi de yaraladı.
2: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur denildi. Siyonist işgal rejimine ait insansız hava aracı ise güneydeki Brika beldesinde seyir halindeki bir araca hedef aldı. Saldırıda 2 Lübnanlı sivil şehit oldu. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında Suriyeli bir genç katledilirken, Kefir Sirin bombalanması sonucuysa 3 sivil şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı en az 3.412'ye, yaralı sayısı ise 10.269'a yükseldi. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırmaya devam ediyor.

0: İran gündemiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. ABD-İran görüşmelerinde varılamayan mutabakat yeni krizlere kapı aralarken ABD'nin sinsi sinsi saldırılar düzenlemesi de zaten var olan krizi kaosa dönüştürecek gibi duruyor. ABD İran'ın Keşm ve Goruk adalarına saldırılar düzenledi. İran'dan misilleme gecikmedi. İran Kuveyt'te bulunan ABD üslerini hedef aldı.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misillemeyle yanıt vermeye devam ediyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Kalibaf ayrıca, düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını, ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurgu yaparak aşırı taleplere karşısında savaşacaklarını ifade etti. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansında yer alan haberde, İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde, İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiği, ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu aktarıldı.
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerin uzamasından Washington yönetimini sorumlu tuttu. Bekai, ABD'nin müzakerelerde sürekli yeni ve çelişkili taleplerde bulunduğunu söyledi. İranlı yetkili ayrıca Lübnan'daki ateşkesin nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.
1: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerden sonuç alınmamasından ABD'yi sorumlu tuttu. Müzakerelerin uzamasından karşı tarafın tutarsız tutumunun sorumlu olduğunu belirten Bekai, karşı taraf sürekli pozisyon değiştiriyor, yeni ve birbiriyle çelişen talepler ortaya koyuyor. Medyaya verilen mesajlar da birbirini tutmuyor. Bu durum doğal olarak müzakere sürecini uzatıyor ifadelerini kullandı. Lübnan'da son dönemde artan Siyonist işgalcilerin saldırılarına da değinen İranlı yetkili, bu saldırıların diplomatik girişimleri baltalamayı amaçladığını belirtti. Bekai, Lübnan'daki ateşkes, savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır dedi. ABD ile Siyonist işgal rejiminin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyleyen Bekai, Washington yönetiminin bölgedeki gelişmelerde doğrudan sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Bekai, ABD ile Siyonist rejimi birbirinden bağımsız iki yapı olarak göremeyiz. Lübnan'da yaşananlar da dahil olmak üzere bölgemizde meydana gelen tüm gelişmelerde ABD sürekli bir taraftır ifadelerini kullandı. İranlı sözcü ayrıca ABD'nin Siyonistlere verdiği koşulsuz desteğin sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirterek, Washington'un bölgedeki gelişmelerin siyasi ve insani sonuçlarından kaçamayacağını ifade etti.
0: Bir yandan müzakereler, diğer yandan tehdit ve saldırılar. Bir diğer tarafta ise Siyonist işgal rejiminin Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması İran cephesinde görüşmeleri duraksattı. İran basınına göre işgal rejiminin saldırıları durmadan Tahran yönetimi ABD ile müzakereleri sürdürmeyecek.
1: Tahran, Lübnan'a yönelik genişleyen saldırılar nedeniyle ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen mesaj trafiğini durdurdu. Siyonist rejimin Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları sona ermeden müzakere olmayacak. İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, müzakere ekibinin Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi. Buna göre işgal rejiminin Lübnan ve Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik talepleri karşılanana kadar herhangi bir görüşme yapılmayacağı vurgulandı. Netanyahu ise yaptığı son açıklamada işgal ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesindeki hedeflere saldırı düzenleme talimatı vermişti. Netanyahu'nun bu adımı, işgal ordusunun Lübnan topraklarında bulunan tarihi Beaufort Kalesi'ni işgal etmesinin ardından gelmişti.
0: ABD-İran savaşının psikolojik harp kısmında özellikle ABD ve Siyonist rejiminin İran saldırılarından aldıkları darbeleri basından gizleyerek oluşan sonuçların öğrenilmesini engellediğine şahitlik ettik. En azından geçmiş süreç içerisinde. İşte o gizlenen, saklanan sonuçları BBC ortaya çıkardı. İran'ın 28 Şubat'ta başlattığı misilleme operasyonlarında ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koydu. İşte detaylar.
1: BBS, İran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin misilleme amacıyla Orta Doğu'da 8 ülkedeki hedeflere düzenlediği saldırılarda verdiği hasarı incelemek için uydu görüntülerini inceledi. Uydu görüntülerinin uzmanlarca analizine dayandırılan habere göre, ABD ve işgal rejiminin 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşta ABD'ye ait 20 askeri tesis, İran'ın misillemelerinde hasar gördü. ABD'nin bu tesislerde konuşluğu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasarsa milyarlarca dolar kayba neden oldu. Görüntüler misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Julius J. Hurst, 12 Mayıs'ta Kongre'ye verdiği ifadede, İran'a karşı başlatılan savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Hüdapar, toplumda infiale yol açan suçların önlenmesi amacıyla alkol ve uyuşturucu etkisinde işlenen suçların cezalarının arttırılmasını öngören kanun teklifini meclise sundu. Teklifle alkol ve uyuşturucu etkisinde işlenen suçların cezası ağırlaştırılacak.
1: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na TCK'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verildi. Hazırlanan teklifle toplumun kanayan yarası haline gelen uyuşturucu ve alkol kaynaklı suçların önüne geçilmesi için caydırıcı cezaların getirilmesi hedefleniyor. Teklifle alkol ve uyuşturucu madde etkisinde işlenen suçların ağırlaştırılması talep edildi. Yeni düzenlemeye göre belirtilen suçların iradi olarak alınan alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde ya da bunların temini amacıyla işlenmesi halinde verilecek cezalar ağırlaştırılacak. Bu durumlarda verilecek ceza, müebbet hapis cezası ise bunun yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak. Diğer hallerde ise verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Düzenleme kapsamında söz konusu maddelerin etkisi altında işlendiğinde Cezası arttırılacak suçlarsa şu şekilde sıralandı: hayata karşı suçlar, işkence ve eziyet, koruma, gözetim ve yardım yükümlülüğünden kaynaklanan suçlarla cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kasten ve taksirle yaralama, tehdit, şantaj ve cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret, hırsızlık, yağma ve mala zarar verme, fuhuş, kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali.
0: Dünyanın ağır suçlamalar ve skandallar nedeniyle kapılarını kapattığı ABD'li rapçi Kanye West, İstanbul'da 118 bin kişinin katıldığı bir konser verdi. Birçok kişinin adını bile ilk kez duyduğu rap sanatçısı rekor hasıla toplayarak ülkesine döndü. İbretlik bu tablo Türkiye'de. Nitelikli değerlerin arka plana itildiğini ve ahlaki aşınmanın popülarite uğruna nasıl meşrulaştırıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Avrupa ülkelerinin kapılarını birer birer kapattığı, adı cinsel saldırı, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi ağır suçlamalarla anılan ABD'li rapçi Kanye West, İstanbul'da sahne aldı. 118 bin kişinin izlediği konserden yaklaşık 30 milyon dolar brüt gelir elde edilirken, gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'deki toplumsal ve kültürel erozyonu bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın birçok ülkesinde hakkında ciddi hukuki davalar bulunan, skandalları nedeniyle konserleri iptal edilen Kanye West, elini kolunu sallayarak geldiği İstanbul'da adeta bir kahraman gibi karşılandı. Kanye West, yalnızca müzikal kimliğiyle değil, küresel çapta cinsel saldırı, ahlaksızlık, fuhuş şebekeleriyle ilişki ve insan kaçakçılığı gibi yüz kızartıcı iddialarla gündemden düşmeyen bir figür. Batı dünyası bu ağır suçlamalar karşısında şarkıcıya ambargo uygulayıp sahnelerini kapatırken, İstanbul'un böylesi bir isme ev sahipliği yapması ve milyonlarca dolar kazandırması tepkileri de beraberinde getirdi. Kamuoyunda yükselen eleştiriler, bu tür kitlesel kabullerin toplum genelindeki normalleşme ve meşrulaştırma eşiklerini doğrudan etkilediği yönünde birleşiyor. Özellikle insanlığa katkı sunacak faydalı üretimlerin hedeflediği kitlesel ilgiyi bulamadığı bir sosyoekonomik düzende, küresel çapta ağır suçlamalarla anılan isimlerin bu denli yüksek bir rağbet görmesi, toplumsal önceliklerin ve değer yargılarının sorgulanmasına yol açıyor.
0: Sosyal çürüme. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken bir CHP'li belediyeye daha rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. İzmir Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkanı Görkem Duman da var.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, Türkiye dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük ve DART'la suçlanıyor. Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödemesi yapılması ve belediye hakkında haber yapanların darp edilmesi de iddialar arasında.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanan trafik kazalarının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bakan Çiftçi, tüm tedbirlere rağmen 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı.
1: Milyonlarca kişinin memleket ve tatil beldelerine seyahat ettiği 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı yollardaki denetim ve kaza raporlarını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden geniş kapsamlı bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram boyunca İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 334.017 personelin huzur ve güvenliği sağlamak adına 24 saat esasına göre mesai yaptığını belirtti. Ancak tüm denetimlere, radar uygulamalarına ve uyarılara rağmen bayram sevincine yine gölge düştü. Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabbim'den rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Geçmiş yıllara oranla can kayıplarında büyük düşüş, İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, denetimlerin artırılması ve sürücü bilincinin yükselmesiyle birlikte ölüm oranlarında ciddi bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. Önceki 9 günlük Kurban Bayramı tatili verileriyle kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarındaysa %34,3 oranında bir düşüş kaydedildi.
0: Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 büyüdü. TÜİK verilerine göre bilgi ve iletişim faaliyetleri %9,5 ile en hızlı büyüyen sektör olurken sanayi sektörü %0,8 küçüldü.
1: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ekonomi Ocak'la Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 büyüdü. Bilgi ve iletişim faaliyetleri en yüksek büyüme oranına ulaşırken, sanayi sektörü %0,8 küçüldü. Ekonomik faaliyet kolları incelendiğinde yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüme oranı %9,5 ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde gerçekleşti. Diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7 büyüdü. Finans ve sigorta faaliyetlerinde %3,5, inşaat sektöründe %3,2 ve gayrimenkul faaliyetlerinde %3 artış kaydedildi. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise %1,8 arttı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Üretim yöntemiyle hesaplanan verilere göre Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası yılın ilk çeyreğinde cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre %35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde gayri safi yurt içi hasılanın dolar cinsinden değeri 389 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti. Harcama yöntemiyle hesaplanan verilere göre yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 arttı.
0: Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2026 yılının ilk finansal istikrar raporu artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşın borçluluk oranındaki tırmanışını gözler önüne serdi. Rapora göre hane halkının toplam finansal yükümlülükleri yıllık bazda %50,3 artarak 6,6 trilyonu aştı.
1: Merkez Bankası, finansal sistemin röntgenini çeken finansal istikrar raporu çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Raporda yer alan hane halkı finansal göstergeleri, alım gücü zayıflayan ve nakit sıkışıklığı yaşayan geniş kitlelerin borçlanma eğilimini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Verilere göre 2026 yılının ilk çeyreği Ocak'la Mart itibarıyla hane halkının toplam finansal borcu geçen yılın aynı dönemine göre %50,3 artış kaydederek 6 trilyon 636 milyar liraya ulaştı. Bu hızlı tırmanış borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranını da %9,2'den %10,1'e taşıdı. vatandaşın günlük tüketim harcamalarında adeta bir can simidi olarak kullandığı bireysel kredi kartları, toplam borç stoğu içindeki en ağırlıklı kalem olmayı sürdürüyor. Kredi kartı borçları yıllık bazda %53,6 oranında artarak 3 trilyon 177 milyar liraya yükseldi. Bu kalemin milli geliri oranı ise %4,3'ten %4,8'e çıktı. Kart borçlarının alt kırılımları incelendiğinde nakit akışındaki sıkışıklığın portresi daha net çiziliyor. Taksitli kart borçları alışveriş tavanlarındaki sınırlamalara rağmen yıllık %69 artışla 1 trilyon 188 milyar liraya ulaştı. Taksitsiz kart borçları, gıda, akaryakıt gibi temel harcamaların finansmanını yansıtan tek çekim borçlarsa %45,7 artarak 1 trilyon 989 milyar lira seviyesine dayandı. Bankaların tahsil edemediği ve batık kredi olarak nitelendirdiği takibe düşmüş alacakları devralan varlık yönetim şirketlerine olan hane halkı borçlarında da kayda değer bir artış gözlendi. Vatandaşın yasal takip aşamasındaki bu şirketlere olan toplam borcu yıllık bazda %67,7 artış göstererek 132 milyar liraya çıktı.
0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Balıkesir'de eski Kepsut yolu üzerinde otomobil ile Köseler Mahallesi minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Adıyaman Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü rampasında Emrah Can Karadana İdaresi'ndeki motosiklet virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet tatlalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Börgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, ölüm virajında sürekli kazaların yaşanmasına tepki göstererek yetkililere çağrı yaptı.
2: Yeter ya. Bu artık Börgenek'te her gün kaza. Artık bizim çoluk çocuğumuz yatamıyor. Bunun Karayollar Bölge Müdürü'ne söyledim, milletvekillerimize söyledim, Sayın Valimize söyledim. Bu yolun burada acilen kaldırılması lazım. Gerçekten bıktık, yeter diyoruz ya, yeter.
1: Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Emrah Can Karadana için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Nevşehir'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Olay, 15 Temmuz Mahallesi 152. sokakta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen genç, ailesiyle gittiği sırada araçtan inerek kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu engelli genç bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından engelli genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde 5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen yılanın görüntüsü vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu. Mahalle sakinleri hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte son günlerde bölgede daha fazla yılan görüldüğünü ifade etti. Özellikle kırsal alanlar ve bahçelerde dikkatli olunması gerektiğini belirten vatandaşlar, çocukların yılanların görüldüğü bölgelere yaklaşmaması konusunda uyarılarda bulundu. Bu görüntülerde Aydın'ın Köşk ilçesinden. Güzelköy Mahallesi'nde aracıyla bahçesine giden Sadullah Tabaş, çalıların arasında yılanları görünce telefonuna sarıldı. Tabaş, yılanların dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Halk arasında Osmanlı engereği de denilen şeritli engerek yılanları bir süre sonra otların arasında gözlerden kaybolurken Tabaş'ın yılanlarla sohbeti dikkat çekti.
3: Bunlara bak ya.
0: Bu yıl ülke genelinde tahmin edilemeyen bir hava durumuna şahitlik ettik. Haziran ayındayız ve hala meteoroloji tahminleri etkili yağışları işaret ediyor. Türkiye genelinde bu hafta yine yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise artarak kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte hava tahminleri.
1: Bu hafta Türkiye'de aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Perşembe günü de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Başkentte önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklığın salı günü 30, İzmir'de ise 32 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
0: Dış gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Siyonistler Baas rejiminin devrilmesinden sonra 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını hiçe sayarak sınır hattı boyunca başlattığı işgal hamlesine yenilerini ekledi. Kuneitra ve Dera kırsalında ilerleyen zırhlı araçlar geçici kontrol noktaları kurarak yoldan geçenleri ve araçları aramaya tabi tuttu. Bu uygulama bölgede neredeyse rutin hale geldi.
1: Suriye'nin güneyinde Siyonist işgal kalıcı hale geliyor. İşgal ordusuna bağlı yaklaşık 150 askeri taşıyan zırhlı araçların Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera illerine eş zamanlı olarak sızdığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre sınırın ötesine geçen birlikler stratejik yol güzergahlarında sabitlenerek sivil geçişleri durdurdu ve kimlik kontrolü yaptı. Siyonistlerin Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte işgal etmeye başladığı tampon bölgenin sınırlarını aşarak yeni yerleşim yerlerine yönelmesi kritik bir tırmanış olarak değerlendirildi. Kuneitra'nın güney kırsalında devreye gezen iki işgal askeri aracı, Sayida Algolan köyü ile El Basali çiftliğini birbirine bağlayan toprak yol üzerinde kontrol noktası kurdu. Dera iline bağlı Yermuk Havzası bölgesinde yer alan Mağriya köyünde de benzer bir durum yaşandı. Mağriya Belediye Başkanı Muvaffak Mahmut yaptığı açıklamada yaklaşık 150 işgal askerini taşıyan 4 askeri aracın pazar sabahı bölgeye intikal ettiğini ve köyün doğu girişinde bir kontrol noktası kurarak arama faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra sahadan çekildiğini aktardı. Baas rejiminin 2024'ün sonlarında devrilmesinden bu yana Siyonistler, Suriye topraklarında özellikle güneydeki Kuneitra ve Dera illerinde neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Siyonistler, Baas rejiminin düşmesinin ardından 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının çöktüğünü ilan etmiş ve sınır hattı boyunca uzanan tampon bölgeyi işgal etmek üzere harekete geçmişti.
0: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için düzenlenen küresel direniş filosunda yer alan Avustralyalı aktivistler, Siyonist terör rejiminin kendilerine işkence ve kötü muamele uyguladığını belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
1: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen küresel direniş filosunda yer alan bazı Avustralyalı aktivistler, Siyonist işgal rejimi hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkemeye sunulan dosyada, yardım filosu seferleri sırasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin belgeler yer aldı. Avustralya merkezli CBS'in haberine göre dosyada aktivistlerin tanıklıkları, tıbbi raporlar ve hukuki beyanlar bulunuyor. başvuru sahipleri alıkonuldukları süreçte işkenceye, kötü muameleye ve çeşitli hak ihlallerine maruz kaldıklarını ifade etti. Küresel direniş filosu organizatörleri ise dosyada savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarına da yer verildiğini açıkladı. Siyonist işgal rejimi tarafı ise suçlamaları reddetti. Yetkililer, alıkonulan kişilere uluslararası standartlara uygun şekilde muamele edildiğini ve herhangi bir kötü davranışın söz konusu olmadığını iddia etti. Dosyanın hukuki inceleme süreci devam ederken, organizatörler olayların bağımsız ve uluslararası bir soruşturmayla ayrıntılı şekilde araştırılması çağrısında bulundu. Başvurunun Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerine ilişkin uluslararası tartışmaları yeniden gündeme taşıması bekleniyor.
0: İngiltere merkezli bir basın kuruluşunda yayımlanan analiz, yıllardır dile getirilen İran tehdidi söylemini tartışmaya açtı. Analizde bölgesel gerilimin kaynağının İran değil, ABD ve Siyonist rejimin politikaları olduğu vurgulandı.
1: İngiltere merkezli Middle East Eye'da yayımlanan analizde, Siyonist rejimin yıllardır uluslararası kamuoyuna sunduğu İran tehdidi anlatısının etkisini kaybetmeye başladığı ifade edildi. Yazıda, Siyonist rejim sözde başbakanı Netanyahu'nun yaklaşık 30 yıldır İran'ı en büyük tehdit olarak gösterdiği hatırlatıldı. Ancak son dönemde gündeme gelen bazı iddiaların bu söylemin tutarlılığını tartışmalı hale getirdiği belirtildi. Analizde, New York Times'ta yer alan ve uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran bir habere de dikkat çekildi. Söz konusu haberde, İran'da olası bir yönetim değişikliği senaryosunda eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın isminin gündeme geldiği öne sürüldü. Middle East Eye, geçmişte Siyonist rejim tarafından varoluşsal tehdit olarak sunulan bir ismin bugün alternatif olarak değerlendirilmesinin çelişki oluşturduğunu vurguladı. Analizde ayrıca İran'ın nükleer programının yıllarca küresel bir tehdit olarak tanıtıldığı, buna karşılık bölgedeki askeri operasyonların merkezinde Siyonist terör rejiminin yer aldığı ifade edildi. Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılara dikkat çekilen yazıda, bölgesel istikrarsızlığın temel nedenlerine ilişkin yaygın kabullerin yeniden sorgulandığı kaydedildi. Analizin sonuç bölümünde ise son 20 yılda İran hakkında oluşturulan tehdit algısının siyasi amaçlarla kullanıldığı görüşüne yer verildi.
0: Myanmar'dan bir patlama haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Myanmar'da patlayıcıların tutulduğu depoda patlama meydana geldi. 100 evin yıkıldığı bildirildi. Patlamada 59 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
4: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
1: Depoda meydana gelen şiddetli patlamada 59 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki Kaungtup köyü ve çevresindeki yerleşim alanlarında bulunan 100'den fazla ev ve yapı yerle bir oldu veya ciddi şekilde hasar gördü. Çevredeki sivil yerleşim birimlerini enkaza çeviren patlama sesinin Namkyan beldesinin genelinde çok geniş bir alandan duyulduğu aktarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, infilak eden mühimmat deposunun Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kontrolü altında olduğu bildirildi. Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu, depolanan patlayıcıların kazara infilak ettiğini açıkladı. Açıklamada, patlamanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
0: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
1: ABD'de 26 Mayıs'ta meydana gelen kimyasal patlamada bilanço arttı. Washington eyaletindeki tesiste meydana gelen patlamada kaybolan 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam ölü sayısı 11'e yükseldi. İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı, hafta boyunca süren arama çalışmaları kapsamında ekiplerin enkazı temizlediğini ve dronlarla çevre alanı taradığını açıkladı. Yaklaşık 3,4 milyon litre kimyasal içeren tankın patlaması sonucu sızıntı meydana geldiğini ve kirlenmenin Kolombiya Nehri'ne ulaştığını doğrulayan yetkililer, hava kalitesi ve Longview kentinin içme suyunda herhangi bir olumsuz etki tespit edilmediğini bildirdi. Endonezya'nın Papua bölgesinde patlama meydana geldi. Bölgedeki bir balıkçı köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Papua polisi olaya ilişkin açıklamasında 3 kişinin hala kayıp olduğunu belirterek bazı insan uzuvlarının bulunduğunu ve henüz kimlik tespitinin yapılmadığını söyledi. Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz yıl Endonezya ordusunun imha edilmek üzere ayrılan mühimmatları bir çukurda patlatarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada patlama meydana gelmiş ve 9'u sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende göçük meydana geldi. Kujing şehrine bağlı Huize bölgesinde meydana gelen olayda göçük altında kalan 6 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Madencilerden 5'i doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken tedavisi süren diğer madencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer göçüğün nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Güney Kore'de savunma ve havacılık şirketi olarak işletilen bir fabrikada patlama meydana geldi. Daejeon şehrindeki fabrikada bulunan roket yakıtı üretim tesisinde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan birinin yanıklar nedeniyle durumunun kritik olduğunu bildirdi. İtfaiye yetkilileri ise yangının bir patlamayla başladığını ancak patlamanın nedeninin hala araştırıldığını söyledi. Patlamanın roket yakıtı üreten araçlardaki patlayıcı maddelerin suyla temizlendiği sırada meydana gelebileceği üzerinde durulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: İslami hayır kuruluşları Bangladeş'te Kur'an organizasyonu kapsamında hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Etiyopya'da da yetim çocuklara yetim aylığı dağıtımı gerçekleştirildi. Bu hayırlı haberimizle haber bültenimizin de sonuna geldik kıymetli izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı bir akşam diliyoruz. Allah'a emanet olun.
1: Umut Kervanı, Yetimler Vakfı, Avrupa Yetim Eli ve İHO Ebrar Yardım Kuruluşları dünyanın dört bir yanında yardım çalışmalarına devam ediyor. Bangladeş'te de kurban organizasyonu düzenleyen kardeş yardım kuruluşları, hayırseverlerin vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kurban Bayramı kapsamında kesilen kurban etleri, bölgede yaşayan mazlum ve muhtaç ailelere dağıtıldı. Yardım kuruluşlarının ortaklaşa yürüttüğü organizasyon kapsamında bağışçıların emanet ettiği kurbanlar İslami usullere uygun şekilde kesildi. Kesimlerin ardından hazırlanan etler önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak bayram sevincinin paylaşılması sağlandı. Bangladeş'te özellikle yoksullukla mücadele eden ailelerle yetimlerin yaşadığı bölgelerde gerçekleştirilen dağıtımlar yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Kurban eti alan aileler, kendilerini unutmayan hayırseverlere ve yardım kuruluşlarına teşekkür etti. Öte yandan Yetimler Vakfı, insani yardım faaliyetleri kapsamında Etiyopya'da yaşayan yetim çocuklara yönelik yetim aylığı dağıtımını gerçekleştirdi. Yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen ekipler, yapılan desteklerin özellikle eğitim, sağlık ve günlük yaşam giderlerinin karşılanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Yetimler Vakfı yetkilileri, ekonomik zorlukların yoğun şekilde hissedildiği bölgelerde sürdürülen düzenli yardımların çocukların yaşam şartlarını iyileştirdiğine dikkat çekti. Yetim destek projelerinin yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda moral ve dayanışma anlamı taşıdığı ifade edildi.

Gazze ve Lübnan'daki son durum. İran'la ABD hattında yaşanan sıcak gelişmeler. 16. yıl dönümünde Mavi Marmara katliamı. CHP'deki yönetim krizinin Türkiye siyasetine yansımaları. Tüm bu başlıklar ve çok daha fazlası hafta başı programında masaya yatırılıyor. Muhammed Hadi Aydemir soruyor. Doğru Haber yazarı Mehmet Zülküfiyel, insan hakları aktivisti Cafer Ökmen, araştırmacı yazar Hasan Postacı, uluslararası ilişkiler uzmanı İrfan Kaya Ülger, araştırmacı yazar Ahmet Örs, Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, hafta başı programında yanıtlıyor. Hafta başı bu akşam 20.30'da kanalınız Rehber TV'de.

Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda.

0: telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
3: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Sadıklar, şahitler, önderler onlar. Ateşte İbrahim, denizde Musa, kuyuda Yusuf'tular. Kerbela'da Hüseyin'di onlar. Şahitler, önderler, ölümsüz şehitler. Onlar direnişin onurlu çocukları. Onlar müjde dolu laleler. Onlar yetim bebeklerin şerefli intikamı, mazlumun feryadının cevabıdırlar. Korksun bizden zalimler, hainler, zorbalar, bozguncular, korksunlar. Nefretimizden, öfkemizden, onurumuzdan ve şehadetimizden korksunlar. Söyleyin beklesinler ansızın kabus olacak direnişimizi. Bir seher vakti beklesinler. Ey sevdamıza taş koyanlar, ey kaybımızdan haz duyanlar, ey yeryüzünün fesat, fitne, nifak kaynakları. Ey Amerika, bakışlarımız çetin, nefretimiz büyük, intikamımız kısa ve hiddetlidir. Ve ey İsrail, bekle bizi beklediğin her yerde ve bekle bizi beklemediğin her yerde.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.

0: 99 küçük bir nokta 0. Hep birlikte dinliyoruz.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Ev çi xeflet emtidene Kari meleşti gu kene Dünya jümer nemeskene Şiyar bineyi birayimin Şiyar bineyi birayimin

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Yanlış yollara düşmüş, kötü insanların istismarına uğramış kız çocuklarını, kadınları suçlamak, onlara günahkar demek, onlara şu bu demek çok kolaydır. İşin kolayına kaçmaktır. Ancak bunun vebalinin annelerle, babalarla ve toplumla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Annesinden sevgi alamamış kız çocukları, babasından sevgi alamamış, babasının kollarının arasında güven soluklamamış, özgüven soluklayamamış, değerlilik soluklamamış, sığınma ihtiyacını giderememiş kız çocuklarının başkalarına bir yem haline geldiğini farkında mıyız acaba? Aç bıraktığınız, susuz bıraktığınız çocuklar gidip başka yerde su içmek ve karınlarını doyurmak zorunda kalıyorlar. Öyle vakalarla karşılaşıyorum ki bazen insanın isyan edesi geliyor. 18 yaşındaki kız çocuğu bana şunu söyledi. Hocam dedi, ben dedi erkeklere güvenmiyorum. Erkeklerin hepsi kötüdür dedi. Ben dedi asla hayatımda da evlenmeyeceğim. Neden dedim? Çünkü dedi, siz onlardan başka bir şey istiyorsunuz, onlar sizden başka bir şey istiyor. Bu kız çocuğu ne demek istedi bana? Siz ne anladınız bu cümleden acaba? Ben sevgi istiyorum. Yani ben annemin ve babamın bana veremediği sevgi dilenciliği yapıyorum. Ama onlar benden cinsellik istiyor. Ama onlar beni istismar ediyor. Ama o çocuk ikisi arasındaki farkı bilemiyor ki. O sevgi arıyor. Dışarıdakiler sevgi verecek gibi görünüyorlar. Ellerini almışlar bir bardak suyu susamış kişiye veriyor. Susamış kişi de onu almak zorunda kalıyor. Ama onun zehir olduğunu farkında değiller. Bu çocukların bu hale gelmesinin sebebi maalesef anne ve babaların kendi sorumluluklarını yerine getirmemeleridir. Lütfen paranın arkasına koştururken, oyunun, eğlencenin arkasına koştururken çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Özellikle kız çocuklarına, babaların her gün eve geldiklerinde onlara sarılmalarının temel görevleri olduğunu unutmayın. Kız çocukları babalarına sarılırken babalarından elde ettikleri duyguyu hiçbir erkekten alamazlar. Hiçbir erkek de bunu veremez. Ve bu sadece babada var. Bu iksir sadece babada var. Eğer bu iksiri kız çocuğunuza verecek olursanız, inanın kız çocuğunuz sağa sola bakmayacaktır. Böyle bir arayışın içine girme ihtiyacı hissetmeyecektir. Ama onu vermediğiniz takdirde o çocuğunuz hem sizi zor durumda bırakacak, hem kendisinin başını da derde sokacak. Ama çocuk bunu yaparken ne yaptığını farkında değil. Onlara sorduğunuzda çok iyi niyetli bir arayışın içerisinde olduklarını söylüyorlar. Gerçekten de öyledir. Onların akıllarına kötü yollara girmek yoktur. İyi niyetle sevgi ararlar. Genelde çok saflar. Genelde çok iyi niyetliler. Genelde çok da masumlar. Çocuksu duruşları vardır onların. Eğer konuşmuşsanız iyi niyetleri maalesef kötü niyetliler tarafından istismar ediliyor ve bir toplumsal felaketin eşiğine gelmiş oluyoruz. Lütfen herkes kendi görevini yapsın.
4: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Şimdi reklamlar.
6: Akyüzler Sigorta sunar.
7: Selamun aleyküm Emin abi.
6: Aleyküm selam Naif abi.
7: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
6: Olmaz olur mu?
7: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
6: Fiyatlar nasıl?

0: pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
6: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
8: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
9: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar

0: Var uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
2: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı Efendim.

Hicretin 9. yılında Hazreti Peygamber Hacı Emiri olarak Hazreti Ebu Bekir'i seçip Mekke'ye gönderdi. Bu hacda müşriklere Berae suresinin hükümleri de tebliğ edilecekti. Bu hükümler şunlardı. Allah ve Resulünden müşriklerden ahdettiklerinize ultimatumdur. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz ve muhakkak Allah kafirleri rezil eder. Ve Allah'tan ve Resulünden Hacc-ı Ekber günü insanlara ilandır. Muhakkak Allah müşriklerden uzaktır, beridir ve Resulü de beridir. Eğer tevbe ederseniz bu hakkınızda hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Küfredenlere acıklı bir azabı müjdele. Yalnız müşriklerden anlaşma yaptıklarınız ve sonra sizden bir şey eksiltmeyenler ve aleyhinizde kimseye arka çıkmayanlar hariç. Onlarla ahdinizi süresine kadar götürün. Muhakkak Allah muttakileri sever. Tevbe suresindeki ilk 40 ayetin yanı sıra o yıldan sonra hiçbir müşriğin hac yapmayacağı, çıplak olarak Beytullah'ın tavaf edilemeyeceği de müşriklere ilan edilecek hükümler arasındaydı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın emirliğindeki hac kafilesi bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber'e Cebrail gelip bu tebliği ya sen ya da senden olan biri yapmalıdır. Başkası yerine getiremez dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi çağırıp hacca gitmesini ve belirtilen hükümleri müşriklere tebliğ etmesini emretti. Hazreti Ali yolda Hazreti Ebu Bekir'e yetişti. Hacda da gerekli tebliği yaptı ve hac sonunda Mekke'ye geri dönüldü. Mekke ile Yemen arasında bulunan Necran Hristiyanlarından bir grup Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Aralarında Ali İmran suresinde ayrıntılarıyla açıklandığı üzere Hazreti İsa konusunda tartışmalar çıktı. Sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanına Hazreti Ali'yi ve Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i alarak "Ey Allah'ım, bunlar benim ehli beytimdir" dedi ve Hristiyanların yanına varıp şu ayeti okudu. "Sana ilim geldikten sonra kim seninle o konuda uğraşırsa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da lanetleşip Allah'ın lanetini yalancılar üzerine kılalım." Hristiyanlar lanetleşmeye yanaşmadılar. Müslüman da olmayıp cizye vermeye razı olarak ayrıldı gittiler.

Hicretin 10. yılında Hazreti Ali radıyallahu anh Yemen'e gönderildi. Bazı rivayetlere göre kendisinden önce Halid bin Velid gönderilmiş, fakat Yemenlilerin İslam'ı kabulü konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemişti. Hazreti Ali'nin görevi Yemenlileri İslam'a davet etmekti. Yemen'de kaldığı sürece hem Danlılar ve daha pek çokları Müslüman oldu. Mezicilerle ufak tefek çarpışmalar meydana geldi ve bu arada Hazreti Ali ile yanındaki Medine'den gelmiş bazı Müslümanlar arasında ganimetler konusunda anlaşmazlık çıktı. Bu sıralarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veda hacı için Mekke'ye gelmek üzereydi. Hacda Hazreti Ali'nin de kesiciye develeri yanına almıştı. Ali Yemen'den Mekke'ye doğru yola çıktı ve Taif'in Futuk köyünde yanındakileri bırakıp ganimetlerin peygamberin hakkı olan beşte biri üzerinde de Ebu Rafi'yi vekil bıraktı. Mekke'de Hazreti Peygamber'le görüşüp döndüğünde bıraktığı ganimetlerin beşte birinin paylaşılmış olduğunu gördü. Buna kızan Hazreti Ali ganimetleri yeniden topladı ve yanındakilerle birlikte Mekke'ye döndü. Aradan geçenlerden dolayı bazıları Hazreti Peygamber'e Hazreti Ali'den şikayette bulundular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem davayı Hazreti Ali lehine halletti. Hazreti Ali'nin Tebük seferinden sonra emir olarak gönderildiği bir başka seferde de yine Hazreti Peygamber'e kendisinden şikayette bulunulmuştu. Dört kişi arkası arkasına aynı şikayeti yapmış ve sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenerek şu cevabı vermişti: Ali'den ne istiyorsunuz? Ali'den ne istiyorsunuz? Ali'den ne istiyorsunuz? Ali bendendir ve ben Ali'denim. Ali her müminin velisidir buyurmuşlardı.

Hicretin 10. yılında Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem artık risaletinin adeta bir özeti ve tamamlayıcı olgusu olarak tarihlerde veda hacı diye bilinen hacı yerine getirdi. Komşu kabilelerdeki Müslümanların da kendisine katılmalarını emretti ve Mekke'de 100.000'in üzerinde insan toplandı. Bir kişiyle başlayan İslam davası 23 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde 100.000'den fazla kişiyi hacda toplayabilecek hale gelmişti. Veda hacında veda hutbesi diye bilinen ve genel bir tebliğ niteliğindeki hutbesini okuyup haccını da tamamladıktan sonra Medine'ye doğru yola koyuldu. Yolda Kadir Hum denilen bir su başına gelindiğinde kafile durdu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öğlen vakti bir ağacın altında kurulan kürsüye çıkarak Hazreti Ali'yi de yanına alıp şunları söyledi. Ey Müslümanlar! Ben ancak bir insanım. Rabbimin elçisi gelip de ona icabet etmem yakındır. Ben size iki kıymetli ve ağır şey bırakıyorum. Onlar birbirinden ayrılmaz. Eğer bunlara uyarsanız yolunuzu sapıtmazsınız. Bu iki kıymetli şeyden biri içinde nur ve doğru yol bulunan Allah'ın kitabıdır ki onun gökten yere salkıtılmış ipidir. Ona tutulan doğru yolu bulur. Ondan sıyrılan sapar. Diğeri de Ehl-i Beyt-i İtretim'dir. Ehl-i Beyt'im hakkında sizi uyarırım. Ehl-i Beyt'im hakkında sizi uyarırım. Ehl-i Beyt'im hakkında sizi uyarırım. Ey Müslümanlar! Ben bütün müminlere öz canlarından daha evla değil miyim? Öyleyse ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Ya Rab, onu veli edinenlerin velisi ol. Düşmanlarını da düşman ol diye dua etti. Hadisçi ve tarihçilerin tevatüren rivayet ettikleri bu hadisin yorumu, İslam tarihindeki mezhep ayrımlarının özellikle Şii-Sünni ayrımının temellerinden birini oluşturmuştur.

0: Artık Nasr suresi de inmiş, veda haccında artık bundan sonra sizinle belki bir daha görüşemem denilerek vedalaşılmış, İslam'ın zaferi ve fethi gerçekleşmiş, Cebrail her yıl gelip Kur'an'ı Hazreti Peygamber'e bir kez okurken bu sefer iki kez okumuş, eskiden Ramazan'da 10 gün ittifakla kalırken bu sefer 20 gün kalmış ve Gadir-Hum'da Rabbimin elçisi bana gelecek, ben de icabet edeceğim buyurulmuştu. Risalet artık noktalanmak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine dönmek üzereydi. Hayber seferinde bir Yahudi kadının sunduğu etin zehri yeniden nüksetmiş ve veda hacı dönüşünden iki ay kadar sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmıştı. Hastalığının henüz başladığı günlerde evlatlığı Zeyd'in oğlu 18 yaşındaki Üsame'yi komutan seçip sahabenin en büyüklerini de ordusuna katarak babanın öldürüldüğü yere Allah'ın bereketiyle git, oraları atlara çiğnet emrini verdi. Müslümanlar içinde özellikle İslam'a yeni girenlerin terk edemedikleri bir takım cahili değer yargıları ortaya çıktı ve sahabenin yaşları varken Üsame'nin komutan seçilişine söylenenler oldu. Bu söylentileri mescidinde cevaplayan Hazreti Resul hastalanınca Üsame'nin ordusu hareket etmedi. Birkaç kez Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıp en son vefatından iki gün önce Üsame'nin ordusundan geri kalanı Allah lanet etsin, Üsame'nin ordusunu harekete geçirin diye emretti. Değişik nedenlerle ordu vefata değin Medine'den ayrılamadı. Hastalığı günlerinde Hazreti Ali, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli yanı başındaydı. Nasıl Ali, Mute'ye ve Tebü'ye gönderilmemişse, Üsame'nin ordusuna da dahil edilmemişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, zaman zaman ona ve Fazıl bin Abbas'a dayanarak mescide çıkıyor, Müslümanlara son uyarılarını yapıyor, namazları kıldırıyordu. Son kıldıramadığı birkaç namazı da Hazreti Ebubekir kıldırmıştı. Bir gün Cennetül Baki'ye gidiyor. Ey kabir halkı! İnsanların içinde sabahladığından sizin sabahladığınız şey daha hayırlıdır. Birbiri ardınca kıtalar gibi karanlık geceler geliyor. Allah'ın sizi onlardan kurtarmış olduğunu bir bilseydiniz diyor. Ümmetine hitabelerde bulunup, ileride olacaklara haber verip, kendilerini uyarıyor, çok sürmez, onları çağıracağım, sırtımdan ridamı çekecekler, ökçeme basacaklar, beni tozları bürüyecek, nihayet Allah beni onlardan kurtarıp rahata erdirecek diyor. Çok geçmez, karnı tok koltuğuna yaslanmış birine hadislerinden bir şey söylenir de emirlerimden bir emir, yasaklarımdan bir yasak ulaştırılır da bunu Allah'ın kitabında bulamadım. Siz Kur'an'a bakın, onda helal bulduğunuzu helal, haram bulduğunuzu haram kabul edin der diye sünnetinin önemini belirtiyor ve müstekbirler için cehennemde yer mi yok diye ekliyor. Kızı Fatıma'ya ben öleceğim, ehli beytimden bana ilk kavuşan sen olacaksın, baban artık daha fazla acı çekmeyecek diye söyleniyordu. Ayrıca vasiyetlerde bulunuyor, beni şu evimin içinde yattığım yere gömün buyuruyor, ümmetiyle helalleşiyordu. Nihayet 15 gün kadar süren bir hastalıktan sonra başı Hazreti Ali'nin göğsündeyken vefat etti. Hazreti Ömer, kim Muhammed öldü derse vururum o ölmedi diye bağırırken Hazreti Ebubekir Medine dışında Sunt'taki evinde vefat haberini alarak koşup geliyordu. Bu sırada Sakife oğulları çağırdığında toplananlar hilafet sorununu tartışırken Hazreti Peygamber'in naaşı yanında en yakınlarından başka kimse kalmamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin naaşı Hazreti Ali tarafından yıkanmıştı. Abbas bin Abdülmuttalib oğlu Fadıl suyunu döktü. Defin sırasında Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğulları Fadıl ve Kusem, Hazreti Peygamber'in kölesi Salih Şükran ve Hazreti Üsame bulundular. Hazreti Ayşe, biz kazma kürek seslerini duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin defnedildiğini anladık demiştir. Hazreti Peygamber'in vefat ettiği gün Sakife'de Hazreti Ebubekir ümmete ilk halife seçilmişti. Seçimden sonra sahabe bölük bölük imamsız olarak peygamberin cenaze namazını kıldılar ve İslam'ın tarihinde olduğu gibi Hazreti Ali'nin hayatında da bir başka dönem böylece başlıyordu. Allah cümlemizi şefaatlerinden ayırmasın. Amin.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Hazreti Ali'den öğütler.
2: İnsanlara bir zaman gelip çatar ki, o zamanda Kur'an'dan ancak eser ve yazı, İslam'dan da isim kalır. O gün insanların ibadethaneleri yapısı itibarıyla mamurdur, görkemlidir. Ancak hidayete mahal olmak bakımından haraptır. O gün mescitlerde oturan ve onları yapanlar yeryüzünün en fena kişileridir. Fitne onlardan çıkar. Suç ve hata onlara sığınır. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah buyurur ki, "Zatıma andolsun, ben o kavme öyle bir fitne gönderirim ki, ilim sahipleri bile şaşırır da o fitneye dalar." Biz Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Öyle bir zamanda gafletle ayağımızı kaydırmamasını niyaz ediyoruz.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle

0: dilimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stad yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Sahabilerden Cüleyb bin İzdivacı. Ebu Berzetel Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Cüleyb adında biri vardı. Kadınların yanına uğrar, onlarla şakalaşırdı. Hanımına, "Cüleybib'i bir daha yanımıza sokmayacaksın. Eğer yanınıza girdiğini görürsem size şöyle yaparım, böyle yaparım," dedim. Ensardan hiç kimse kızı evlenme çağına geldiğinde Resulullah'a sormadan kızını evlendirmezdi. Bir gün Peygamberimiz Ensardan bir zata, "Kızını bana ver," dedi. Adam, "Tamam ya Resulallah, bu benim için büyük bir şeref olur," dedi. Efendimiz, "Ama onu kendim için istemiyorum," dedi. "Kim için?" diye sorunca Allah Resulü, "Cüleybib için istiyorum," dedi. Adam, "Öyleyse kızımın annesine bir danışayım," diyerek gitti. Hanımı, "Evet, büyük bir şeref," dedi. Adam, "Ama kendisi için değil, Cüleybib için dünür oluyor," dedi. Kadın, "Cüleybib için mi?" "Yok, vallahi kızımı ona veremem," dedi. Adam, sonucu Resulullah'a bildirmek üzere kalkmak isteyince kızları, "Size benim için kim dünürlük yaptı?" diye sordu. Annesi de durumu bildirdi. Kız, "Yani şimdi Resulullah'a red cevabı mı veriyorsunuz? Siz beni Resulullah'a bırakın, o beni rezil etmez," dedi. Bunun üzerine kızın babası Resulullah'ın yanına gitti. Kızının cevabını bildirdi ve "Kızımız hakkında karar sana ait," dedi. Resul-i Ekrem de kızı Cüleybib ile evlendirdi. Bir müddet sonra Resulullah bir harbe çıktı. Zaferle neticelenen savaşta Allah peygamberine ganimetler lütfetti. Dönecekleri sırada sahabilerine, "Arkadaşlarınızdan kaybettiğiniz kimse var mı?" diye sordu. "Hayır," dediler. "Ama ben Cüleybib'i göremiyorum, onu arayın," dedi. Sahabiler de aramaya başladılar. Cüleybib'in öldürülmüş, 7 müşriğin yanında şehit düşmüş olduğunu gördüler. Allah Resulüne, "Ya Resulallah, işte burada 7 kişiyi öldürmüş, düşmanlar da onu şehit etmişler," dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geldi ve, "7 kişiyi öldürmüş, onlar da onu öldürmüşler. Cüleybib benden, ben de ondanım," dedi. Ve bu son cümlesini 2 yahut 3 kez tekrarladıktan sonra bir mezar kazılmasını emretti. Mezar kazılınca Cüleybib'in cesedini kollarına alarak kabrine koydu. İshak bin Abdullah diyor ki, "Ben Sabit el-Bünani'ye, Resulullah'ın Cüleybib'in hanımı için nasıl dua ettiğini biliyor musun?" diye sordum. "Evet, Allah'ım, bu kadın üzerine hayrını ve bereketini sağanak sağanak yağdır. Onun hayatını sıkıntılardan uzak eyle," diye dua etmişti, dedi. Gerçekten de Ensar arasında bu kadından daha fazla hayır yapan dul kadın yoktu. Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık lakabının verilmesi. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah gece Mescid-i Aksa'ya götürülünce sabahleyin bunu halka anlattı. Kendisine inananlardan ve kendisini tasdik edenlerden bile böyle bir şeyi kabul etmeyenler oldu. Ve meseleyi Ebu Bekir'e iletip arkadaşının bir gecede Beyt-i Makdis'e götürülüp geri getirildiğini iddia etmesine "Ne dersin?" dediler. Ebu Bekir, "O böyle bir şey söyledi mi?" diye sordu. "Evet," dediler. "Eğer o böyle bir şey söylemişse muhakkak doğrudur," dedi. Ebu Bekir'e onun bir gecede Beyt-i Makdis'e gittiğini ve sabah olmadan geri eve döndüğünü "Sen de mi tasdik ediyorsun şimdi ey Ebu Bekir?" dediler. Hazreti Ebu Bekir, "Evet, ben onun söyleyeceği daha ilginç şeyleri de tasdik ederim. Ben ona sabah ve akşam gelen bütün haberleri tasdik ediyorum," dedi. Bu sebeple Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık lakabı verildi. Hazreti Ömer'in ezana verdiği önem. Ebu Maşer anlatır. Hazreti Ömer'in şöyle dediğini işitmiştim. "Müezzin olsaydım, farz olan haccın dışında hac yapmasam hiç üzülmezdim. Eğer melekler yeryüzünde yaşasalardı, ezan okuma işini kimseye kaptırmazlardı." Ashab-ı Kiram'dan öğütler.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlik adabı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarına şöyle dedi. Zalim olsun, mazlum olsun kardeşine yardım et. Bir adam dedi ki, mazluma yardım ederim fakat zalime nasıl yardım edeyim? Zalimi zulmünden alıkoymakla ona yardım edersin. Çünkü onu zulümden men etmek ona yardım sayılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin ırz ve şahsiyetini korursa, Allah onun yüzünü kıyamet gününde cehennem ateşinden uzak tutar. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim Müslüman kardeşinin ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Müminin mümin üzerinde 6 hakkı vardır. Hasta olduğunda onu ziyaret eder. Öldüğünde cenazesinde bulunur. Davet ettiğinde davetine icabet eder. Karşılaştığında ona selam verir. Aksırdığında elhamdülillah dediğinde ona yerhamukallah der. Yanında da olsa, uzakta da olsa iyiliğini ister. Yaşlı kimseye sırf yaşından dolayı hürmet eden hiç kimse yoktur ki, Allah da ona yaşlandığında saygı gösterecek birini ihsan etmesin. Peygamberimiz

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.

0: Hmm, tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
3: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
7: ...157. Bölüm. Sabahleyin herkes erkenden kalkmıştı. Sağa sola gidip geliyor, namaz kılmak için hazırlıklarını ikmal ediyorlardı. Daha sonra Ebu Süfyan, Resulullah Efendimiz'i abdest alırken gördü. Namaz kılarken gördü. Gösterilen hürmeti, İtaati müşahede edince gözü korktu. Kureyş'in kendi şahsına olan itaati hiçbir zaman bu dereceyi bulmamıştı. Bulması da düşünülemezdi. Namaz bitince huzur-u nebeviyeye getirildi. Ey Ebu Süfyan! yazıklar olsun sana. La ilahe illallah deme zamanı hala gelmedi mi? Resulullah Efendimiz tarafından söylenen bu yumuşak ifadeli sözler karşısında Ebu Süfyan titredi. Anam babam sana feda olsun. Ne yumuşak tabiatlı, ne ikramlı bir insansın. Akrabana ne derece bağlısın. Vallahi şunun farkına vardım ki, Allah'tan başka ilahlar olsaydı, şu ana kadar bana yardımcı olurlardı, cevabıyla mukabele etti. Yazık sana ey Ebu Süfyan! Benim Allah'ın peygamberi olduğumu ikrar etme zamanı gelmedi mi? Vallahi buna gelince gönlümde şüpheler var. Abbas söze karıştı. Be adam, kabul et İslam'ı ve boynun vurulmadan evvel La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye şehadet getir dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan şehadet kelimelerini söyledi. Artık mesele halledilmişti. Diliyle şehadet kelimelerini söyleyen bir insanı öldürmeyi Yüce Mevla yasaklamış bulunuyordu. Bunun ötesi kalbinde imanın bulunup bulunmayışı, ki o da Allah'ın bileceği bir iş. Kısa zaman sonra Ebu Süfyan Mekke'ye gitmek üzere ayağa kalkarken Abbas Resulullah Efendimiz'e "Ey Allah'ın peygamberi, Ebu Süfyan övünmeyi seven bir adamdır. Ona bazı haklar tanısan iyi olur." dedi. Efendimiz bu teklifi kabul etti. Ebu Süfyan'ın evine giren emniyettedir. Kendi evine girip kapısını kapatan emniyettedir. Mescid-i Haram'a giren kişi emniyettedir dediler. Daha sonra amcasına döndü. Ey Abbas, onu vadinin dar yerinde, dağın kenarında beklet. Allah'ın ordusu geçerken görsün. Emredilen yerde durdular. Bölükler peş peşe geçiyor, Ebu Süfyan her biri hakkında sualler soruyor, bilgiler alıyordu. Ve nihayet dayanamadı. Kardeşinin oğlu mükemmel bir saltanata sahip olmuş demekten kendini alamadı. Hazreti Abbas, hayır, o saltanat değil, nübüvvet ve risalettir cevabını verdi. Bölükler peş peşe sıralanmışlardı. Her biri bin bir türlü hamd ve şükür duygularıyla dolu bunca insan, bugün bu mübarek şehre Fethi Mübin'in şerefli imzasını atmak üzere ilerliyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başına siyah bir sarık sarmış, ucunu arkaya salıvermişlerdi. Devesinin üzerinde Fetih Suresini okuya okuya, bazı ayetleri tekrar ede ede ilerlerken secde edercesine başını eğmiş bulunuyorlardı. Öyle ki mübarek yüzü devenin sırtına değecek hale gelmişti. Beyaz sancak Hazreç kabilesinin reisi Sa'd bin Ubade'nin elindeydi. Sa'd özellikle Ebu Süfyan'ın önünden geçerken ona kin ve nefret dolu bir bakış fırlatmış, yıllardır müminlerin başına yağdırmadık bela bırakmayan bu adama işittirmek kastıyla, ''Bugün muharebe günüdür, bugün Kabe'de hürmetin kaldırılacağı gündür'' anlamına gelen bir beyit okumuştu. Bu bakış ve okunulan bu beyit Ebu Süfyan'ı titretti. Titremekte haklıydı. Uhud günü başta Hazreti Hamza olmak üzere mümin şehitlerin cesetlerine yaptıkları işkenceler hayvanları bile utandırdı. Resulullah Efendimiz bekledi. Efendimiz'i buldu, Sa'd bin Ubade'den duyduğu beyti tekrarladı. Endişelerini anlattı. Efendimiz, hayır dedi. Sa'd hatalı söz söylemiş. Bugün Kabe'nin gerçek manasıyla hürmet ve tazim göreceği gündür. Bugün Kabe'ye örtünün örtüleceği gündür. Ebu Süfyan bu defa ikinci şikayetini arz etti. Tanımadığım birçok yüzler görüyorum. Bana ters ters baktılar. Çok şey. Ebu Süfyan ne bekliyordu? Sevgi ve saygı gösterileri mi? teşekkür dolu ifadeler mi? Resulullah Efendimiz onun fikrine katılmadı. Ey Ebu Süfyan, buna sen sebep oldun. Senin kavmin sebep oldu. Sizin beni yalancı saydığınız günlerde onlar bana inanmış. Siz beni yurdumdan sürüp çıkardığınızda onlar beni bağırlarına basmışlardı, dedi. Daha sonra Ebu Süfyan Mekke'ye gitmek üzere oradan ayrıldı. Tehlikeyi bir an evvel haber verebilmek için hızla ilerliyordu. Mekkelilerin hiçbir şeyden haberleri yoktu. Çabuk toplanın ey ahali, çabuk toplanın ey Mekkeliler. Kısa zamanda yanında kalabalık toplanmıştı. Ne haberler getirdin bize ey Ebu Süfyan? Acıyan gözlerle onlara baktı. Bakışlarında çaresizliğin, ümitsizliğin belirtileri vardı. Haberiniz olsun ey Kureyş topluluğu. Muhammed üzerinize geliyor. Karşı koyamayacağınız bir kuvvet sizin için toplanmış bulunmaktadır. Savaştığınız takdirde mağlubiyet mukadderdir. Müslüman olun da canınızı kurtarın, dedi. Ortada hiçbir şey yokken birdenbire duyulan bu sözler gözleri donuklaştırdı. Yüzlerin rengi değişti. Ağızlar kurumuş, damarlarda akan kanlar sanki duruvermişti. Sen nelerden bahsettiğini biliyor musun ey Ebu Süfyan? Ebu Süfyan kendinden emin bir insan tavrıyla cevap verdi. Ne yazık ki biliyorum. Peki nerede bu bahsettiğin ordu? Bir saate kalmaz şehre girer. Rüya gibi bir şeydi. Önüne durulmaz diyecek derecede bir ordu, ta Medine'den yola çıkar gelir de neden kimsenin haberi olmaz? Kısa bir sessizlik hüküm sürdü. Birden çığlık gibi, kaplan uluması gibi bir haykırış duyuldu. Kin ve intikam ateşiyle kavrulan, sırtından bıçaklanan bir şahsın sesi de denilebilirdi. ''Seni koca bunak, seni alçak hayırsız adam!'' bir kadın sesiydi. Meşhur Utbe bin Rebiya'nın kızı ve Ebu Süfyan'ın karısı Hint. İhtimal ki Ebu Süfyan'ı dinleyenlerden biri ona koşmuş, duyduklarını haber vermiş, ''Müslüman olun da canınızı kurtarın!'' dediğini anlatmıştı. Hint avazı çıktığı kadar bağırıyor. ''Gebertin bu yağfıcısını, sıkın boğazını bu et tulumunun. Size pek fena kılavuzluk yapmıştır. Dininden dönmüş bir kişidir o!'' diye haykırmaktaydı. Hint nihayet tuttuğu sakalı bıraktı. Ebu Süfyan, ''Haydi şimdi evine gir. Vallahi şayet Müslüman olmazsan boynun vurulur, bunu bilesin!'' dedi. Bir an için her şey unutulmuş, karı koca arasında geçen bu heyecanlı sahne merakla izlenir olmuştu. Ebu Süfyan onlara döndü. ''Kim benim evime girerse emniyettedir.'' dedi. ''Be adam, senin evin kaç kişiye sığınak olur?'' dediler. ''Kim Mescid-i Haram'a girerse emniyettedir.'' dedi. Aynı itirazı yaptılar. ''Kim kendi evine girer de kapısını örterse emniyettedir.'' dedi. Ve sonra ilave etti. ''Tekrar edeyim. Karşı durmaya kalkarsanız sizi ekin demeti gibi biçecek olan bir ordu şehre girmek üzeredir. Bir zamanlar başı bulutlarda gezen Mekke hakimiyetinin verdiği gururla ele avuca sığmaz bir insan görünümü sergileyen Ebu Süfyan'ı eli kolu bağlı, sesi sadası kısılmış vaziyette görenler artık rüzgarın ters yönde esmekte olduğunu anlamakta gecikmediler. Başlar yere eğildi. Yüreklerde bir kısım tellerin koptuğu hissedildi. Bundan böyle savaş meydanına koşmak yerine evlere çekilmek ve neticeyi beklemek lazım geldiği düşüncesi yürekleri sardı. Bundan böyle yapılanların hesabı verilecekti. Hayır, biz hayatta oldukça buraya kimse giremeyecektir. Kanımız pahasına bu mukaddes şehri koruyacağız. Bu ve benzeri sesler yükseldi. Fakat bunların sayısı pek azdı. Kılıçlarını sıyırdılar, getirdiler. Onlara bakanların kanına susamış birkaç zavallı dememesi mümkün değildi. Onlar şehrin yukarı kısmına, sokak muharebesi yapmak üzere yürürken, pek çok insan da boynu bükük, düşünceli adımlarla evlerine doğru ilerlemeye başladılar.

Yani bir Allah, yarın Mekke'de hangi eve ineceksin? Akil bize ev mi bıraktı? Allah nasip ederse yarın duracağımız, müşriklerin küfür üzere anlaştıkları Hayf mevkiidir. Bu arada Resul-i Ekrem Efendimizin, kafir olan mümine, mümin olan da kafire mirasçı olamaz buyurduğu da nakledilir. İslam ordusu iki kol halinde Mekke'ye giriyordu. Birinci kol Peygamberler Sultan Efendimizin komutası altında ilerliyordu. İkinci kolun başında Allah'ın kılıcı lakabıyla Seyfullah ünvanını Peygamber Efendimiz'den alan yiğitler serdarı Halid bin Velid vardı. Resulullah Efendimiz Mekke'ye girmeden evvel bir takım isimler saydı. Bunlar Kabe'nin örtüsüne sarılmış bulunsa bile öldürüleceklerdi. Bunlar Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Safvan bin Ümeyye, Hazreti Hamza'nın katili Vahşi, Hazreti Zeynep'i hicret yolculuğunda yaralayıp çocuk düşürmesine sebep olan Hebbur bin Esved, bir zamanlar vahiy katipliği yaptıktan sonra Peygamberimiz hakkında yakışıksız sözler söyleyerek İslam dinini terk edip giden Abdullah bin Ebi Ser, yeni Müslüman olup kardeşinin diyetini aldıktan sonra bir Müslümanı öldürerek kaçan Mikyes bin Sübabe, bir zaman Müslüman olarak yaşayıp hizmetini gören adamı öldürdükten sonra zekat develeriyle birlikte kaçan şair İbn-i Hatal, İbn-i Hatal'ın iki cariyesi Abdullah bin Zibara ve Hübeyre bin Vehb gibi şahıslardı. Resul-i Ekrem Efendimiz terkisinde Üsame bin Zeyd olduğu halde Mekke'ye girdi. Kimse karşı koymayı düşünmemiş, elini kaldıran olmamıştı. Emrine amade bir ordunun başındaydı. Şu farkla ki zafer kazanmış olmanın gururu yoktu. Rabbinin nimetini hakkıyla bilen ve bu duygu içinde başını secdeye koyan mütevazi bir peygamber hali vardı. Peygamberler İmam Efendimiz'e Mekke'nin yukarı kısmında bir çadır kuruldu. Girdiler ve bir müddet istirahat ettiler. Halid bin Velid emrindeki kuvvetlerle Mekke kapısına dayandığı zaman elini kolunu sallaya sallaya giremeyeceğini anlamıştı. Karşısında kılıçlar, mızraklar vardı. Yaylar gerilmiş, oklar hazırlanmıştı. Sonuna kadar çarpışmaya azmetmiş gözler kendine dikilmiş bulunuyordu. Tedbirli olmak, iyi bir komutana yakışır şekilde davranmak lazımdı. Ordusuna dur emrini verdi. Karşısında bir zamanlar kader birliği yaptığı eski silah arkadaşları vardı. İkrime bin Ebi Cehil, Safvan bin Ümeyye, Süheyl bin Amr ve benzerleri. Halid, bir zamanlar onlarla birlik olmuş, küfrün sancağını onlarla birlikte taşımış, Müslümanlara karşı onlarla birlik olup kılıç sallamıştı. Bir iki adım ilerledi. ''Sizi İslam'a davet ediyorum. Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet edin. Muhammed'i Allah'ın Resulü olarak tanıyın. Bu mübarek beldede kan dökülmesine sebep olmayın.'' Halid'in bu teklifi kabul edilmedi. Cevap olarak atılan bir iki ok vızıldayarak geçti. Oklara siper olmanın, durup dururken ölmenin hiçbir anlamı yoktu. Emretti, müminler de ok serptiler. Ve böylece çarpışma başlamış bulunuyordu. Biraz sonra kılıçlar çekildi. Kısa zaman sonra yerde yatan 12 müşrikin cesedi bu çarpışmanın ilk sonucu olmuştu. Durumun nezaketini gözleriyle gören Ebu Süfyan, soluğu Nebi Ekrem Efendimizin huzurunda almış. ''Halid bizi kırdı geçirdi.'' demişti. Peygamber Efendimiz birini çağırdı ve derhal Halid'in yanına yetişmesini ve savaşı durdurmasını söyledi. Adam hemen oraya hareket etti ve Halid'i buldu. ''Resulullah Efendimiz eline geçeni öldürmeni emrediyor.'' dedi. Savaş devam etti. Ölüm fermanı imzalanmış olanların
hayat defterleri birer birer dürüldü. Öldürülenlerin sayısı 70'i bulmuştu. Şikayet tekrarlandığı zaman Efendimiz Halid'i yanına getirmelerini emretti. Halid geldiği zaman neden savaşı durdurmadığını sordu. Halid, ''Ben senin emrini yerine getirdim ey Allah'ın peygamberi. Siz bana elime geçirdiğini öldürmemi emrettiniz. Ben de bu emri gereğince hareket ettim.'' cevabıyla mukabele etti. Bir tuhaflık vardı. Meselenin halli için gönderilen adam çağrıldı. Adam verdiği ifadede, ''Ya Nebi Allah'' dedi, ''Evet, muharebeyi durdurma emriyle beni gönderdin. Fakat bu senin dileğindi. Bense Halid'in yanına vardığımda eline geçeni öldürmesini söylemekten başka hiçbir şeye güç yetiremedim.'' Fahrül Enbiya ve Mürselin Efendimiz bir şey demedi. Emretti, su getirdiler. Gusletti. Kasva devesine bindi. Yanında vefakar arkadaşı Hazreti Ebu Bekir olduğu halde Mescid-i Haram'a doğru ilerlemeye başladı. Sekiz yıl evvel yine bu deve üzerinde, yine yanında arkadaşı Hazreti Ebu Bekir olduğu halde bu şehirden ayrılmış bulunuyordu. Binit aynı binit, arkadaş aynı arkadaştı. Bir farkla ki o gün kendini diri veya ölü olarak ele geçirme derdiyle yanıp tutuşan, merhametin adını bile hatırlamak istemeyen zalimler şu anda merhamet dileyen bakışlarla durup seyrediyorlardı. Fakat o da ne? Ebu Uhay Han'ın kapısı açılıyor. Yola fırlayan birkaç genç kız başörtülerini Peygamber Efendimiz'in devesinin yüzüne vurmak suretiyle hınçlarını almak istiyorlardı. Bu arada Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in yüzüne bakıyor. Hasan bin Sabit ne demişti diyor. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, dolu dizgin hücum eden süvarilere sadece kadınların karşı koyacağını ve başörtülerini atların yüzlerine çakmaktan öte bir şey yapmayacaklarını anlatan beyitleri okudu. Şu anda ise sanki bu beyitlerin mükemmel bir tatbikatı yapılmaktaydı. Halid bin Said'in kardeşleri yahut yeğenleri olan kadınlar, kızlar çekildiler. Peygamberlerin en büyüğü yoluna devam etti ve nihayet Mescid-i Haram'a ulaşıldı.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi.

0: manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeliler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yeni Hal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı Efendim.

hayır yolunda harcadıklarının en sevaplısı, ailenin ihtiyacına sarf ettiğin paradır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: İlim denizinden damla damla.

Kendini hakla meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.

0: Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bu iki davranış şudur: Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmak. İki davranış da vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bu iki davranış da şudur: Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermek.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

0: amelsiz ahireti isteyenlerden ve olmayacak şeyleri temenni edip de sonra tevbe edenlerden olma. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
2: Ya Samet, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, yerden göğe kadar şehitsin. Adına ellerinden açılan gök şahit. Sen o cennet zeytini gözlerini açtığında baban kitabı açtı. Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Annen bağrına bir seni, bir de Ahmet'in yağmurlarını bastı. Bastı ki senin başın o sinede ayetlerle yaşarsın. Sen tuzu gözyaşında değil, annenin çorbasında severdin Yasin. Sen suyu secde öncesi yüzüne çarptığında severdin. Baban Ahmet'in yoksulu fırıncı Fikri Usta. Sense onun en taze ekmeğiydin. Ve kardeşlerin Yasin, sen onların akşam ezanıydın. Sen eve dönerdin, onlar sana. Şimdi kime dönsünler Yasin? Sen ki yerden göğe kadar şehit.

Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Sen de bilirsin ki zalimler kitabı bilmez. Ya Kahhar, ya Samed, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Yiğitliğine biz şahidiz, şehadetine sen. Seni adından vurdular Yasin. Seni yoksulun ocağı da rahmete doysun diye dağıttığın kurban etinden vurdular. Sen neyin zenginiysen biz onun yoksuluyuz. Bize merhamet dağıt. Bize vicdan dağıt. Bize cesaret dağıt. Bize kardeşlik dağıt. Sen de bizi yoksulluğumuzdan vur Yasin.

Sen Mus'ab bin Umeyr'i tanırsın Yasin. Sen İslam sancağının alnı yere değmesin diye canını zalimin eline lime lime veren Mus'ab'ı tanırsın. Sancağı göğsüne saplayıp cennette bile yere düşürmeyen Mus'ab'a bizden selam söyle Yasin. Annenin öptüğü başını dağıttılar Yasin. Babanın sen uykudayken dua ile örttüğü bedenini ateşe verdiler Yasin. Kardeşlerine oyun olan sırtından sırtlanlara yol yaptılar Yasin. Gök seni kanlı kanadından, annen ayağındaki beninden tanıdı. Annene sadece bebekken öptüğü bir benin kaldı. Allah da seni şehadetinden tanısın Yasin.

0: olsun.
1: Ya Samet, kardeşlik sancağını yere düşürmeyen Ahmet'in musabına ve o kutlu arkadaşlarına şahit ol. Biz bu yiğide yerden göğe kadar şahidiz Rabbimiz. Şahidiz Rabbimiz. Şahidiz. Ve ey zalimler, bizi faniliğimizden vurabilirsiniz. Ama kardeşliğimizden asla. Kardeşliğimizden asla.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 185

0: 7225. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
7: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. On birinci cüzün dördüncü hizbini dinleyeceksiniz.

0: Onlara Nuh hakkındaki haberi oku. O halkına, ey benim halkım dedi. Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, şunu bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güvendim. Siz de şerik koştuklarınızla beraber toplanıp, işinizi kararlaştırın ki, tasasını çektiğiniz bir dert olup kalmasın. Sonra da bana hiç mühlet vermeden, hakkımdaki hükmünüzü uygulayın.
1: فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Eğer bu tebliğimden yüz çevirirseniz, benim kaybedeceğim bir şey yok. Çünkü ben sizden bir ücret beklemiyorum ki. Benim ücretimi siz veremezsiniz. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir ve bana, ona teslim olanlardan olmam emredilmiştir.

Yine de halkı kendisini dinlemeyip, onu yalancı saydılar. Biz de hem onu, hem de gemide beraberinde olanları kurtardık ve bunları o ülkede onların yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. İşte bak, uyarıldığı halde doğru yolu tutmayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Nuh'tan sonra kendi halklarına resul olarak daha nice peygamberler gönderdik. Onlar kavimlerine ayetler, mucizeler getirdiler. Ama berikiler önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmadılar. İşte haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz.

Onlardan sonra da Firavun ile ileri gelen yöneticilerine Musa ile Harun'u delillerimiz, mucizelerimizle gönderdik. Ama onlar büyüklük taslayıp kabul etmeyi kibirlerine yediremediler ve suçlu bir halk oldular.

0: Esihrun hâzâ ve lâ yuflihus sâhirûn.
1: Onlara tarafımızdan gerçek ulaşınca, bu besbelli bir sihirdir, dediler. Musa dedi ki, size gelen gerçeği böyle mi nitelendiriyorsunuz? İnsaf edin, sihir midir bu? Şu bir gerçektir ki, büyücüler iflah olmazlar.

0: Sen, dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden döndüresin de, ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz mümkün değil size inanmayız.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُعْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
0: Firavun, ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin, emrini verdi.

0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
1: Onlar iplerini ve değneklerini atınca Musa şöyle dedi: Yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Mücrimden hoşlanmasa da Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır.

Hasılı, başlangıçta Musa'ya kendi kavminden, genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kavmi, Firavun'un ve yöneticilerin kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun, o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi.

0: Musa, ey milletim dedi. Siz Allah'a iman ettiniz, ona tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, öyleyse yalnız ona dayanıp güvenin.
1: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme.
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
0: Ve rahmetinle kurtar bizi o kâfirler güruhundan.

0: Musa'ya ve kardeşine, milletiniz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah yapın. Namazı hakkıyla ifa edin. Ve ey Musa, müminleri müjdele diye vahyettik.
1: وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ

Musa, ey bizim Rabbimiz, dedi. Sen Firavun ile onun ileri gelen adamlarına, dünya hayatında muazzam ziynet, haşmet ve servet verdin. Ey bizim Rabbimiz! İnsanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanı verdin? Ey bizim büyük Rabbimiz! Mahvet, sil süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Belli ki o acı azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecekler.

Allah buyurdu ki, dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin, müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın.

0: Derken İsrail oğullarını denizden geçirdik. Fakat hemen Firavun askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken iman ettim. İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım dedi.
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
0: Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun.

Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. Doğrusu insanların birçoğu bizim ayetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler.

0: Biz İsrail oğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal, hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Fakat ondan sonra ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir.
1: فَاِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلْ

0: Eğer faraza, sana indirdiğimiz hususlardan herhangi birinde şüphe edersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Celalim hakkı için sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Bunda en ufak bir tereddüdün olmasın.
1: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma. Yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun.

Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mucize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler.

Azap gelip çattığı zaman imana gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun bulunsaydı ya, asla böyle bir şey vaki olmamıştır. Ancak Yunus'un halkı müstesnadır ki, bunlar iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve onları bir süre daha yaşattık.

Eğer senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi. Şimdi sen mi imana gelsinler diye insanları zorlayacaksın?

0: Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Fakat akıllarını çalıştırmayanlara ise şeytanı musallat eder, o pislikte bırakır.
1: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
0: De ki, göklerde ve yerde neler ve neler var bir baksanıza. Fakat bunca işaretler ve uyarılar, iman etmeyecek kimselere ne fayda verir ki?
1: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
0: Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin unutulmaz azap günleri gibi bir gün gözlüyorlar değil mi? De ki, gözleyin. Ben de sizinle beraber bekliyorum.

Sonra biz resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir borçtur.

0: وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden şüphedeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere asla ibadet etmem. Lakin sadece ve sadece sizin ruhunuzu teslim alacak olan Allah'a ibadet ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
0: وَأَنَّ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
1: Ve yüzünü, özünü Allah'ı bir tanıyarak dine ver ve sakın müşriklerden olma.

Sakın Allah'tan başka sana fayda veya zarar veremeyecek olan putlara yalvarma. Şayet böyle yaparsan, o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun, diye talimat verdi.

0: Eğer Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa, onu yine ondan başka giderecek yoktur. Şayet sana hayır dilerse, o durumda onun bu lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O lütfunu, ihsanını kullarından dilediğine eriştirir. O öyle gafur, öyle rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

De ki, ey insanlar! İşte Rabbiniz tarafından hakikat size gelmiş bulunuyor. Artık kim bu gerçeği kabul eder de doğru yolu tutarsa, bunun faydası sadece kendisinedir. Her kim de yoldan saparsa, o da kendi aleyhine olarak sapar. Bilin ki ben işlerinizi yönetmeyi üstüne almış biri değilim.

0: Sana Rabbinden ne vahyolunuyorsa ona tabi ol ve Allah hükmünü ishar edinceye kadar sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı, en güzel hüküm vereni ancak O'dur. Hud Suresi Mekke'de indirilmiş olup 123 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri en kesin delillerle desteklenmiş, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Hakim ve Habir tarafından gönderilmiştir.
1: اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهَ اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ
0: Bundan maksat, Allah'tan başkasına ibadet etmemenizdir. Gerçek şu ki, ben sizi cennetle müjdelemek ve cehennemle uyarmak için, onun tarafından gönderilmiş bulunuyorum.

0: Bir maksat da şudur. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki, belirlenmiş bir ömür süresinin sonuna kadar sizi nimetleriyle yaşatsın ve faziletli bir hayat sürenlere lütuf ve fazlından mükafatlarını versin. Fakat imandan yüz çevirirseniz, sizin tepenize inecek o müthiş günün azabından korkarım.
1: اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Zaten hepinizin toptan döneceği yer, O'nun huzurudur. O, istediği her şeyi yapmaya kadirdir.

0: dikkat edin, işin farkına varın. O kâfirler eğilip bükülerek haktan yan çizer. Böylece peygamberden gizlenmek isterler. Onlar örtülerine büründükleri zaman dahi Allah onların içlerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da pek iyi bilir. Çünkü o bütün sinelerin kökünü, künhünü dahi bilir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. On birinci cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: yemeğin bereketi, yemekten önce elleri, yemekten sonra da elleri ve ağzı yıkamaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Güzel Şehrin
2: Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.

0: Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu.
1: Çağrı FM.

0: Namazın, bilhassa farz namazların fazileti büyüktür. Namazın fazileti, ehemmiyeti, kul için, kulluk için zaruri olduğu hakkındaki ayet-i kerimeler ve emri ilahiler yüzden çoktur. Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde, "Muhakkak ki namaz, müminler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır." Bakara suresi 45. ayetinde, "Sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin." buyruluyor.
1: Güzel Şehrin
2: Farklı Radyosu
3: Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Allah'a karşı gelmekten sakının. Çocuklarınız arasında adil olun. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

iki nitelik vardır ki bir müminde bir araya gelemez. Cimrilik ve kötü ahlak. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

huslat yakınlaştı. Yakın durdu zaman. Vakit tamam tamam tamam. Az ötede göründü ayrı. Nuru infaz etmeye and içmiş karanlık. Birazdan kaybolacak gece. Kurbanını adayacak, doğacak şafak. Eli tetikte bekliyor kara yüzlü cellat. Silahların ucunda göründü ölüm. Vur emriyle vuruldu her yanım. Etrafa yayılan kurşun sesleri. Ölüm kustu namlular. Kana boyadı masum bedenleri. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yar yere serildi. Ayrıldı can kaybından. Gençliğinin baharındaydı Furkan. Alnında nişanesiydi tertemiz kan. Sular çekildi, gemiler can çekişti. Esir alındı insan. Ey mavi Marmara'nın aşk yüklü yolcuları, kıpkırmızı kanlarıyla

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
0: Çağrı FM. İç organlarımız ve görevleri. Akciğer nedir? Nerede bulunur? Görevleri nelerdir? Göğüs boşluğunda olan organımızdır. Sol ve sağ bölümde olmak üzere iki parçadır. Akciğer kesecikleri denen boşluklardan yapılmıştır. Sağ akciğer 3 loba, sol akciğer 2 loba ayrılmıştır. Başlıca görevi, oksijeni kan dolaşımına almak ve kan dolaşımında olan karbondioksiti dışarıya atmaktır.

Hazreti Ömer şöyle demiştir: İnsanlarla güzel geçinmek aklın yarısıdır. Güzel soru sormak ilmin yarısıdır. Güzel idare etmek geçimin yarısıdır.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena lekel hamdu kema yenbeği li celali vecihike ve azameti sultanike. Rabbena lekel hamdu kema yenbeği li celali vecihike ve azameti sultanike. Rabbena lekel hamdu kema yenbeği li celali vecihike ve azameti sultanike. Allah'ım, saltanatının azameti, vecihinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca selat ve selam eyle. Allah'ım, her canlı nefes alıp verdikçe, her yaprak sallandıkça selat ve selam eyle. Ezel sabahından mahşer gününe kadar Muhammed'in gönül çekici varlığına salavat olsun. Milyon selat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Dil kılıncım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in eşsiz güzellikteki endamına salat ve selam olsun. Allah'ım, nefislerimizin isteklerine, şeytanın vesveselerine mağlup olmaktan, azabına müstahak olmaktan, nifak ve riyadan, dostlarına düşmanlık etmekten, düşmanınla dost olmaktan, zulüm etmekten, zulme meyletmekten, zalime yardım etmekten zatına sığınırız. Allah'ım, bize imanı sevdir ve onu bize güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Bizi doğru yol olan İslam yolundan ayırma ya Rab. Allah'ım, sen peygamberleri hak ile gönderdin. Kitabı hak ile gönderdin. Dini mübini İslam'ı hak ile gönderdin. Bunda hiç şüphe yoktur. Öyleyse ey Rabbimiz, bizi hak ile gönderdiğin peygamberine uyan, kitabına uyan ve İslam'a uyan ve bu uğurda sadakatle çalışan salih kullarından eyle. Allah'ım, kimsenin kimseye yar ve yardımcı olamayacağı, şefaat edemeyeceği ve gözlerin yerinden fırlayacağı hesap gününde bizim yar ve yardımcımız sen ol ya Rab. Allah'ım, kabir azabından, kıyametin dehşetinden, hesap gününün zorluğundan, cehennem azabından, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, gözlerimizin aydınlığı, gönül bahçelerimizin meyvesi olan çocuklarımıza merhamet et. Onları salihlerden eyle. Onları bizim için fitne vesilesi kılma. Allah'ım, senin bize emanetin olan eşlerimize ve çocuklarımıza karşı merhamet ve adaletle davranmayı nasip eyle. Allah'ım, geleceğimizin teminatı ve varislerimiz olan evlatlarımızı İslam ahlakıyla ahlaklandırmayı, zatını sevdirmeyi, Peygamber-i Zişan'ı sevdirmeyi, kitabını öğretmeyi ve onunla amel etmeyi öğretmemizi nasip eyle. Allah'ım, bizlere küçükken merhamet kanatlarını açan, türlü sıkıntılarla bizleri büyüten, bizlere bir sıkıntının isabet etmesi onları çok üzen ve evlerimizin bereketi olan anne ve babalarımıza merhamet et. Bizler bakıma ve şefkata muhtaç iken bize nasıl bakıp şefkat ettilerse bizleri de onların bakıma ve şefkate muhtaç olduklarında onlara bakıp şefkat eden, onları üzmeyen ve haklarına riayet eden kullarından eyle. Allah'ım, hastalarımıza Şafi ismi şerifinin hürmetine acil şifalar eyle. Muhakkak senin şifandan başka şifa yoktur. borçlularımıza Vedud ve Samet ismi şerifinin hürmetine hayırlı mal ve borçlarını eda etmeyi nasip eyle. Darda kalanlarımıza Mu'in ismi şerifinin hürmetine yardım eyle. Allah'ım, alimlerimize sorumluluk, cahillerimize ilim, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavrayışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, ihtiyarlarımıza bilgi, gençlerimize vakar ve ahlak, öğretmen ve üstadlarımıza, öğrencilerimize inanç, uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade.

azabına müstahak olacak kötü günahlardan uzak tut. Bizleri iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve sana iman eden ve imanını ispat için serden geçen kullarından eyle. Allah'ım, yeryüzünde senin yüce isminin ve dininin hakim olması için canları ve malları pahasına savaşan ve bu uğurda zalimlere esir düşen, onların insanlık dışı işkencelerine maruz kalan mücahitlerimize yardımını gönder. Onlara düşmanlarımızı kahredecek bir iman ve sabır nasip eyle. Düşmanlarını kahret, güçlerini dağıt. Kahhar ismi şerifinin yüzü suyu hürmetine onları bizim elimizle kahreyle ya Rab. Allah'ım, sen bizim Rabbimizsin. Senden başka ilah yoktur. Bizi sen yarattın. Allah'ım, senin ilahi rızan için, senin din-i mubin-i İslam'ın için mücadele eden ve bu uğurda cezaevlerine düşen kardeşlerimize, Müslümanlara yardım eyle ya Rab. Zalimlerin, yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan müşriklerin, eziyet ve işkencelerine maruz kalan Müslüman kardeşlerimize yardımını gönder ya Rab. Allah'ım, düşünmemiz gerekip de düşünmediğimiz, yapmamız gerekip de yapmadığımız, bilmemiz gerekip de bilmediğimiz, yaşamamız gerekip de yaşamadığımız şeylerden dolayı sonsuz merhametine sığınırız. Allah'ım, kullarına karşı kaba davranmaktan, onlara zulmetmekten, zulme meyletmekten, zalime yardım etmekten ve ona karşı gelmemekten ve hakkı söylemeyip gizlemekten, hakka karşı kayıtsız kalmaktan, emrine muhalefetten, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, şek ve şüphe bunalımından, imansızlık buhranından, nifak girdabından, küfür bataklığından, şirkin zulümatından, zatının karanlıkları aydınlatan nuruna sığınırız. Allah'ım, kalbimizin katılaşmasından, dillerimizin zikretmemesinden, basiretimizin körelmesinden, kulaklarımızın hakkı duymamasından, Rahman sıfatına sığınırız. Allah'ım, bize verdiğin kıymetli hayatımızı senden gafil, dininden bihaber, kitabından bihaber, anlamsız ve gayesiz yaşamaktan ve bu şekilde ölüp huzuruna gelmekten sana sığınırız. Allah'ım, isyana götürecek fakirlikten, sapkınlık ve gurura götüren zenginlikten, ihtiyarlığın çaresizliğinden, esir edici cehaletten, dünyanın geçici nimetine aldanıp ona gönderiliş gayemizi unutmaktan Samet, Vedud ve Alim sıfatına sığınırız. Allah'ım, bencilliğin ve kibrin neticesi olan yalnızlıktan, cesaret ve gücün neticesi olan zulümden, dünyaya haris olmanın neticesi olan zatına öfkelenmekten, insanlara medar-ı saadeti dareyn olan ayetlerini yalanlamaktan, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, zenginlere ve idarecilere paraları ve makamları için hürmet edip tevazu göstermekten, geçici dünya menfaati için dinine ihanet etmekten Rahman, Rahim ve Gaffar sıfatına sığınırız. Allah'ım, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Allah'ım, azametin ve celalin hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ol Habibin Muhammed Mustafa hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Sana yönelen, sana tevazuyla boyun eğen ve sana tevazuyla yalvaran, dua eden Müslümanların dualarını kabul eyle ya Rab. Muhakkak ki